kafirler ebedi kurtuluşa eremeyecek ve cennete giremeyecektir. Bu yıldan sonra müşrikler hac edemeyecek ve Mescid-i Haram'a yaklaşamayacaktır. Kimse Kabe'yi çıplak tavaf edemeyecektir. Peygamber Efendimizle antlaşmaları bulunanlar, antlaşmanın süresi bitinceye kadar haklarını kullanabilecekler, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır. Bu açıklamadan kısa bir müddet sonra orada bulunan müşrikler İslam'ı kabul ettiler. Böylece Mescid-i Haram sadece Müslümanlara ait bir mekan oldu sevgili dostlar. Ertesi yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için Medine'den Mekke'ye yola çıktığında beraberinde 100.000'den fazla Müslüman vardı. Bu hac o güne kadar yapılmış haclardan hiçbirine benzemiyordu. Çünkü bu hacca hiçbir putperest katılamıyor, hacıların tamamı tek olan Allah'a inanan insanlardan oluşuyordu. Sonraları Veda Haccı diye isimlendirilen bu hac esnasında Peygamber Efendimiz Arafat'ta İslam'ın temel ilke ve kurallarını açıkladığı bir hutbe okudu. İnsanların sahip olduğu hakların ve görevlerin açıklandığı bu hutbe adeta Resulullah'ın ümmetine vasiyetiydi. Hutbe genel olarak Müslümanların sosyal hayatıyla ilgili önemli ilkelere dikkat çekmekte, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılmanın gerekliliğini vurgulamaktaydı. Sevgili dostlar, Veda Haccı'ndan 3 ay kadar sonraydı. Peygamber Efendimiz ateşli bir hastalığa yakalandı. Zayıf ve takatsiz olmasına rağmen vefatından 3 gün öncesine kadar namazlarda imamlık yapmaya devam etti. Son günlerinde ise yerine Hazreti Ebubekir'in imamlık yapmasını istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemaate katılamayışı ashabı derin bir üzüntüye sevk etmişti. Bir gün Peygamber Efendimiz hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Güçsüz olmasına rağmen kalktı ve yeğenleri Hazreti Ali ve Fazıl bin Abbas'ın kollarına girerek mescide geldi. Hazreti Ebubekir namaza başlamıştı. Resulullah namazı onun yanında oturarak kıldı. Hastalığı bir şiddetlenip bir hafifliyordu. Bir sabah kendinde biraz güç hissederek odasından mescide açılan kapının perdesini kaldırdı. Ashabının sabah namazı kıldığını gördü. Bu manzara çok hoşuna gitti. Cemaat de onu fark etmişti. Herkes sevinçten kendinden geçti. Ama hiç kimse yerini terk etmedi ve namazdan çıkmadı. Peygamber Efendimiz tebessüm ederek yerine geri döndü. Sahabi-i kiram Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü bundan sonra bir daha göremedi. O gün hastalığı tekrar alevlendi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o günlerde elinde bulunan bütün parası 7 dirhemdi sevgili dostlar. Hastalığın sıkıntısı arasında bunu hatırladı ve Hazreti Ayşe annemize "O paralar nerede?" diye sordu. Ardından sözlerine şöyle devam etti. "Muhammed Allah'ın huzuruna ne yüzle varacak? Git ve onları Allah yolunda dağıt." İkindi vakti yaklaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gün boyunca tekrar tekrar kendinden geçmiş, sonra yine kendine gelmişti. İstırabı çok fazlaydı. Hazreti Ayşe Resulullah'ın başını kolları ve dizleri üzerine dayadı. O sırada Peygamber Efendimiz alçak bir sesle "En yüce dosta" dedi. Bu sözler Hazreti Ayşe'nin ondan duyduğu son sözlerdi. Tarih 13 Rebiyülevvel 11, 8 Haziran 632 Pazartesi gününü gösteriyordu. Kainatın sevgilisi son nefesini verdi. Cenaze namazı gruplar halinde imamsız olarak kılındı. Hiçbir peygamber vefat ettiği yerin dışında bir yere gömülmemiştir hadisine dayanılarak vefat ettiği yere, Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildi. Tabii ki bedeni oraya, manevi kişiliği ise izini takip edenlerin yüreklerine. Sevgili dostlar, programımızı bugün Yunus'un bir dörtlüğüyle bitiriyoruz. Aşık Yunus ne eder dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin,

0: eksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bir sonraki programda görüşmek üzere sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Günün Duası.
1: Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: ben size sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

11. Davaya adanmış bir genç. Şunu hiç unutmayın, hak bir davaya inanmış ve o davaya adanmış bir kimse, bir şehrin, bir ülkenin, dünyanın kaderini değiştirebilir. Buna dair en canlı örnek, sahabeden Mus'ab bin Umeyr'dir. Mus'ab, Mekke'nin aristokrat kesiminden yakışıklı, soylu, zengin bir gençti. Allah Resulüne iman etti, ailesiyle arası açıldı. O, içinde bulunduğu bütün maddi imkanları elinin tersiyle reddetti. Mekke'de İslam davası büyük bir baskı altındaydı. Allah Resulü bu davayı yaymak üzere yeni bir üs arayışındaydı. Taif'e gitti, olmadı. Peygamber olarak görevlendirilişinin 12. yılında hac için Mekke'ye gelen kabilelerin çadırlarını dolaşırken, sonradan Medine-i Münevvere, Nurlu Şehir diye isimlendirilecek olan Yesrib şehrinden gelen 12 kişinin bulunduğu çadıra girdi. O çadırdakiler kendisinin çağrısını kabul edip İslam'a girdiler. Ertesi yıl 76 kişi olarak geldiler ve Allah Resulü'nden İslam'ı kendilerine öğretmesi için bir kişiyi göndermesini istediler. Allah Resulü tereddütsüz olarak Mus'ab'ı bu iş için uygun gördü. Ve Mus'ab Medine'ye gittiğinde ev ev dolaştı. Herkese İslam'ı anlattı. Hem de öyle bir üslupla anlattı ki kabul etmeyenler bile ona karşı çıkmadı, düşman olmadı, sözünü dinledi.

0: ki insanlar İslam'a girmese bile size saygı duysun, İslam'a merak salsın. Evet, eğer kimsenin tanıyıp bilmediği, tarihte silik bir durumda bulunan Yesrib, bugün gelip de nurlu şehre yani Medine-i Münevvere'ye dönüşmüşse, bunda Allah'ın takdiri yanında Allah Resulü'nün fetanetiyle öğretmen olarak seçtiği Mus'ab bin Umeyr'in niyet, ihlas ve gayreti vardır. Ve o Mus'ab, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde üzerindeki elbisesi paramparça olmuştu. Sahabe, kalan kumaş parçasıyla alt tarafını örtse üstü açıkta kalıyor, üst tarafını örtse alt tarafı açıkta kalıyordu. Sonunda alt tarafını kumaşla örttüler, üst tarafını da otla örterek defnettiler. Bugün oturduğumuz, yattığımız yerden bunca rahatlık içindeyken, dini yaşarken karşılaştığımız zorluklardan dem vuruyoruz. Sonra da kolay yoldan cenneti ümit ediyoruz. Takatimizin bittiğini düşündüğümüz her durumda, Mus'ab'ı aklımıza getirelim ve onun gayretinden gayret devşirmeye çalışalım. Rabbimiz Mus'ab bin Umeyr'den razı olsun. Bizleri de onun gibi dini insanlara ulaştıran sadık kimselerden eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

eserdi kumda yüzerken, serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin.

Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurum mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ah. Ne gördüm? Oh. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu can.

0: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, giden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber. Başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yeri.

0: senden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim. Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi.

Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Biz daha isek, siz dahasınız. Siz huysanız, biz de huyuz. Haydan gidelim.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede, Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşiyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır.

Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma. Ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı, birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar O'nun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek O'ndan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir, güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse, O'nun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden
günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği, geri çevrilmez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir, dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut
perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur.

saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki, topluluğun zevk-u sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar. Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz, yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler. Ey büyücü!
Rabbinin seninle sözleşmesine

uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca, bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi. Ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi. Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksıza sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler, o gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar
asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. "Onları bırak ve sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, "Bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli" dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. "Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin." Sonuç alamayınca Rabbine, "Bunlar günaha batmış bir topluluk" diye arzı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu: "Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ikili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık bir imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar: "Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin." Bunlar mı güçlü, Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir: "O günahkarları yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar
sizin şüphesiniz.

ayetiyle karşıladığınız şeyler deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem, ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya

hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de: Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek: Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz, biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız, kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Macid. Kadru şanı büyük, keremi, azameti, şerefi ve mağfireti sonsuz olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları şerefiyle tezyin eden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Asil, şerefli ve seçkin olmak anlamındaki mecd kelimesinden türeyen macid esması, asil, şerefli, cömert olan anlamına gelir. Mecid esmasıyla aynı kökten gelen bu esma, Rabbimizin merhametini perçinler. Allah'ın macid oluşu, acz ve eksiklikten, yani mahlukatın özelliklerinden uzak olmasıyla, lütuf ve ihsanının bolluğuyla tecelli eder. Rabbin şerefi, ikramında gösterir kendini. Hiçbir kul, hiçbir şeyi hak etmemişken ikram ederek, ikram ettiklerinin karşılığını verseler de, vermeseler de, nimetini devam ettirerek bize şanının yüceliğini ispat eder Rabbimiz. İnanmış kalplerimizin hala bu hal üzere devam ediyor olması, başımıza gelebilecek sonsuz ihtimalin içinden en hayırlısını bize veriyor olması, diğer kulların kalbine sevgimizi yerleştirip bizi kıymetli kılması nimet değil de nedir? Böyle mükemmel bir Rabliğe nasıl karşılık verilir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Her insanın Rabbi ile bağı vardır. Yaratılmış olmaktan gelen, varlığının sebebi olmasıyla doğan bir bağdır bu. Yetişkinliğe eriştiğinde insan Rabbi ile olan bağını gözden geçirmeye başlar. Sorguladığı her vakit Rabbine olan yakınlığı değişir. Kullar kendi tercihlerine göre Rablerine yaklaşır yahut uzaklaşırlar. Hiçbir yakınlık uzaklaşamayacağı anlamına gelmez. Hiçbir uzaklık da kapanmayacak kadar büyük değildir. İnsan canlı bir varlıktır. Kurduğu bağlar da canlıdır. Sürekli değişir. Ama bir gerçek vardır ki kul Rabbine yakınlaşmayı dilediği andan itibaren Rabbinden merhametin fazlasını görmeye başlar. Her attığı adımın Rabbinin katında karşılığı vardır. Her niyetinde Rabbi ona ikramını artırır. Bu Rabbin şanındandır. Kendisiyle aşinalığı olan kullarına kerem ve lütfunun fazlalığı gözle görülen, elle tutulan cinsten değildir. Allah ile kul arasında kalır. Kul bilir kendini, nereden nereye geldiğini. Rabbimiz bizi kulluğunu iyileştirenlerden eylesin. Bir kul Rabbi ile olan bağını kuvvetlendirmeyi ne zaman ister? En çok sıkıntıya düştüğünde değil mi? Ferahlıkta Rabbi anmak çok aklımıza gelmez. Konfor alanı insana sahip olduklarının nimet olduğunu unutturur çünkü. Belki de bu yüzden musibet nimettir. Konfor alanı

0: Peygamber hikayesinde aynı noktaya gelmez miyiz? Kitab-ı Mübin'de anlatılan her hikayede peygamberin boyun eğişi anlatılır bize. Rabbine sığınışı, yakarışı, yolu yürürken Rabbine sırtını dayayışı anlatılır. Bizim içindir aslında bunlar. Bize o yolu nasıl yürüyeceğimizi gösterir Rabbimiz. Musibetle birlikte kulluğu iyileştirme çabası gelmeli. Rabbe sığınma, doğru olanı, rızaya uygun olanı yapma uğraşı gelmeli. Gelmeli ki ahlakımız güzelleşsin, amelimiz iyileşsin. İşte o zaman Rabbimiz bizi muvaffak kılar. Kendimizi iyileştirmemiz için bize yardım eder. Hem kendi katında hem kullar arasında bizi itibarlı eyler. Allah'ın iyi işler yapmayı azmeden kullarına vaadi haktır. Kusurlarını affeder, haklarını korur, müdafaa eder. Dara düştüğünde çıkış yolu gösterir. Kalbini ferahlatır, fenalıktan uzaklaştırır usul usul. Bizim istediğimiz de bu değil midir zaten? Bir adımımıza bin katan, bizi teşvik eden Rabbimize hamdolsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan, Rabbi ile birlikte var olduğunu kabul ettiğinde, her şeye onun ismiyle başladığını da kabul eder aslında. Bu yüzden her işimizin başında, ortasında, sonunda Allah vardır. Bu yüzden Bismillah deriz. Bismillah her tercihin, her varlığın, her hayrın başıdır. Ne varsa Allah için vardır artık hayatımızda. Allah'ı tanımak, tanıtmak için Allah adına ve Allah'ın adıyla vardır. O halde benim hayatımın merkezi olmalı Rabbin ismi. Macit olan Rabbimin şerefini omuzlarıma alarak hareket etmeliyim ben. Sırtımı Rabbime vermeliyim. Onunla başlamalı, onunla yürümeliyim bu yolu. Bana yakışan budur. Hayat tercihlerden ibaret. Ben de bir tercihim. Rabbim beni var etmeyi tercih ettiği için buradayım, yaşıyorum. O halde benim bir duruşum olmalı, davranışlarımın bir tabanı, dayanağı olmalı. O da Rabbim olmalı. Bismillah ile ben duruşumu belirlerim. Tevazuumu gösterir, Rabbime yakınlığımı anlatırım. Ona sığınırım, yardım beklerim. Varlıktaki bütün boşlukları onun adıyla doldururum. Mümin en çok duruşundan belli eder kendini. İçinde ne varsa dışına onu yansıtır. Ben içimi Rabbimle doldururum ki dışıma da yansıtabileyim. Onunla var olduğumu, onun şerefiyle şereflendiğimi, onun lütfuyla ayakta kaldığımı bileyim ki herkese bildirebileyim. Benim derdim Rabbimle bağımı güçlendirmektir. Dilerim ki Rabbim de bu niyetimi kabul eder. Yakinliğin tadına varanlardan olurum. Keremi, azameti ve lütfu sonsuz ya Macid. Bizi doğru yola kılavuzluk eden ve onu fiilen izleyen, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan salihlerden eyle. Güç ve kudretinle donanan, mecid ve şerefinle vasıflanıp yücelen kullarından olmayı diliyoruz senden. Kerem ve azametin hürmetine bizi geri çevirme. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası

maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Yani takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 30 Nisan 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. 1277.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Evimizde güven ve sadakat. Aile Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır. Mutlu bir aile için sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat olmazsa olmazlardır. Evimizde güven ve sadakat sarsılırsa, aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebilir. Evlerimizin göz bebeği olan gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim geleceğimizdir. Gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi, tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu, bilinçli ve güven içinde bir ev ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz girdaplardan korunacaktır. Evimizde var olan güven ve sadakat, mutlu bir ailenin ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin temelidir. Bir ayet. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar, günaydın. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Yeni bir güne, yeni umutlarla başlıyoruz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor. Sesimizin ulaştığı her yerde, evinde güne hazırlananlara, çoktan yola çıkanlara, direksiyon başında işine yetişmeye çalışanlara, çayını yeni demleyenlere, okul yolundaki gençlerimize ve yeni güne umutla bakan herkese gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Önümüzdeki bir saat boyunca gazete manşetlerinden öne çıkan gelişmeleri, gündemin sıcak başlıklarından hayatın içinden güzel haberlere kadar güne dair ne varsa birlikte paylaşacağız. Tabii sizler de bu sabahın bereketine mesajlarınızla ortak olabilirsiniz. Program aynı zamanda sizin programınız. Ben İlker Uykal. Haydi. Güzel bir sözle başlayalım güne, doğru bilgiyle ve hayırlı niyetlerle devam edelim. Hayırlı sabahlar başlıyor.

Gündem. Dünden bugüne yansıyanları aktaracağız ve günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sabahın hayrını, bereketini ve güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Ne var gündemde? Hızlıca şöyle bir satır başlarına bakalım. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları vardı. Dün genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Birçok konuda mesaj verdi, neler söyledi. Birazdan sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız. Sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Karadeniz bölgesinde Samsun'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Eğitime bir ilçede ara verildi. Aynı zamanda Bartın'da da şiddetli fırtına nedeniyle bir çatı uçtu. Araçlar hasar gördü. Yağışlar ne kadar devam edecek, ne zamana kadar sürecek? Ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu. O tarih nedir? Birazdan aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor. Orada öne çıkacak başlıklar neler olacak, neler konuşulacak, neler görüşülecek ve ABD-İran arasındaki diplomasi trafiği acaba tıkandı mı? O bölgede neler yaşanıyor? Son yapılan açıklamalar neler? Bunları da yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Yani güne dair ne varsa, günün gelişmeleri neyse, siz bu programı dinledikten sonra güne hazır bir şekilde yola çıkabileceksiniz, işinizin başına dönebileceksiniz. Amacımız sizleri gündemden haberdar etmek. Tabii diğer taraftan da siz yayınımıza katılabilirsiniz, mesajlarınızla bizlere destek olabilirsiniz ve birbirinden güzel eserlerle tabii bu frekansta, yani doğru frekansta, Diyanet Radyo'da mikrofon başında olacağız. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından da gündemin sıcak başlıklarıyla tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı sabahlar diliyoruz. Yeniden gazetelerden gündemi takip etmeye başlayabiliriz hızlı bir şekilde. Çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla dün Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar, gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi. Gıda milliyetçiliği yaygınlık kazandı. Bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl sürecek 5.3 milyar dolarlık bu paketin 750

milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz diyor. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. Köksal'a parti rozetini takan Erdoğan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedi. Belçika Kraliçesi Türkiye'deydi malumunuz. Dün bir dizi ziyareti vardı ve finans merkezini de ziyaret etmiş kendisi. Belçika ekonomi misyonu kapsamında Türkiye'de bulunuyor kraliçe. Belçika Kraliçesi Matilde, Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesini ziyaret etmiş. Kraliçe'ye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor. Dün de bazı haber kaynaklarında yer alıyordu. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına taşınmış ve başlık şu sevgili dinleyicilerimiz: tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı. İsrail'in sistematik kötü muamelesi, işkence ve tecavüzlerle devam ediyormuş Filistinlilere yönelik. İşte bunu yazmış bir gazeteci, Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, 14 mağdurla görüşmüş. İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazmış. Şoke edici ve irkiltici şeklinde bir ifadeyle öne çıkıyor ve Filistinlilerin ifadelerini aktarıyor gazeteci. Bu okunması zor bir makale demiş ama umarım okursunuz diye de uyarmış. Yazıya göre Filistinliler çırılçıplak soyuluyor ve artık buradan ifade edemeyeceğimiz şekilde bir muameleye maruz kalıyorlarmış. Birinci sayfada manşetten yer buluyor bu ifadeler. Tabii kendi onurları ve gururları içinde yaşadıklarını anlatmıyorlarmış sevgili dinleyicilerimiz cezaevinden çıktıktan sonra. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek mesajları devam ediyor ve tabii ki İsrail'e de lanet mesajları var. Yamal'dan Filistin bayrağı, Barcelonalı futbolcular üstü açık otobüste şehir turu atarak şampiyonluğu kutluyor. Bu esnada Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı taşıyor, onun fotoğrafına yer verilmiş. İsrail'e bir başka tepki de Eurovision'dan yükseldi. Eurovision finalleri dün Viyana'da başladı. İsrail'i protesto edip Eurovision'dan çekilen 5 ülkeden İspanya, İrlanda ve Slovenya'da yarışmanın görüntüleri yayınlanmamış. Bu büyük tepkiye aldırış etmeden tabii sistematik işkencelere, kötü muamelelere ve Filistin'de ne yazık ki katliama varan saldırılara devam ediyor İsrail. Ne zaman duracak, ne zaman bitecek, uluslararası hukuk ne zaman harekete geçip etkili yaptırımları uygulayacak bilemiyoruz ama öyle ya da böyle hem bu dünyada hem de öte dünyada bu yapılan kötülüklerin karşılığı mutlaka görülecek, buna inanıyoruz. Zaman zaman bu mikrofondan sevgili dinleyicilerimiz eğitime dair, öğrencilere, evlatlarımıza dair onların yaşadıkları, gerek dijital dünyadaki işte zorbalıklar, gerek akran zorbalıkları, gerek buna benzer bazı olumsuzluklar, aman evlatlarımızı koruyalım diyoruz. Bir rapor var, okul yolu çete dolu başlığıyla bu rapora yer veriliyor, ayrıntıları anlatılıyor raporun. Eğitim reformu girişimi tarafından yapılan bir çalışma, okullarda yaşanan çeteleşmelerin boyutunu gözler önüne sermiş. Bakın çok ilginç veriler var. Türkiye'de 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık olduğunu, bıçak veya silah taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor. Son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakaları %131 artmış, uyuşturucu bağlantılı suçlarda %119 artış görülmüş. Dikkatle eğilmekte fayda var bu rakamların bize ne anlattığına bakmak gerekir. Burada tabii topyekün bir seferberlik söz konusu, sadece cezai yaptırımlar değil, sadece önleyici güvenlik tedbirleri değil, ailelere düşen görevler var, eğitimcilere düşen görevler var, medyaya düşen görevler var. Topyekün bir seferberlik. Eğer bir yerden başlanacaksa şayet buradan başlamak lazım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan evlatlarımız. Onların kötü şekilde eğitilmeleri ve geleceğe hazırlanmaları hepimizi derinden etkileyecek. Buna çok ciddi şekilde kafa yormak gerekiyor şüphesiz.
Gündemin satır başlarını aktarmaya devam edeceğiz ama tabii güzel eserler de bu frekansta, doğru frekansta olacak. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınız ulaşıyor bize, elbette birazdan okuyacağız, onları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama gündemden satır başlarıyla devam edelim. 10 dakikada sele dönüştü. Samsun'dan fotoğraflar. Havza ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklenmiş ve elektrik kesintileri yaşanan ilçede eğitime bir günde ara verilmiş. Ne kadar sürecek bu yağışlar? Mayıs ayı boyunca özellikle bu bölgede devam edeceğini söylüyor uzmanlar. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş. Cumhuriyet Meydanı Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri su altında kalmış. Çok sayıda ev ve iş yerini su basmış. Taşkın suyunun bazı noktalarda zemin katlardaki iş yerlerinin tavanına kadar yükseldiği görülüyor. Tabii bölgeden fotoğraflar da bunu gösteriyor. Binaların alt katları zaten sular altında kalmış ve sel önüne kattığını da sürüklemiş. İşte yoğun yağışlar olunca zaman zaman eğer altyapıda yetersiz kalıyorsa böyle tablolarla karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. Sadece Samsun değil, Bartın'da da şiddetli bir fırtına vardı. Bu fırtına sebebiyle bir çatı uçmuş ve 6 araç hasar görmüş. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısının büyük bölümü fırtınanın etkisiyle savruldu. Çatıdan düşen parçalar bina önünde park halinde bulunan 6 araca zarar vermiş. Yollar kapatılmış. Polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemlerini arttırmış o bölgede ama can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Bu anlamda bunu da ifade etmiş olalım. Tabii Samsun dedik, Bartın dedik. Bir başka ilimizde Çorum'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemiş. Alaca ilçesinde özellikle etkili olmuş sağanak yağış ve 1000 dekar tarım arazisi zarar görmüş. Gün boyu devam eden yağışlar neticesinde bu tablo ortaya çıkıyor. Ne kadar sürecek bu sağanak yağış? Birazdan meteoroloji raporunu da sizlerle paylaşacağız. Hangi bölgelerimizde, hangi illerimizde yağış görülüyor, görülecek ve hava sıcaklıkları ne olacak? Birazdan Diyanet Radyo'da sizleri bilgilendiriyor olacağız. Emeklilerin gözü Çalışma Bakanlığı'ndan gelecek haberdeydi. İkramiye ödeme tarihleri belli oldu emekliler için. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Emeklinin gözü kulağa gelecek bu haberdeydi. Onları sevindirecek, umutlandıran bir haber. Malum bayram geliyor, emekliler bizim büyüklerimiz ve tabii torunlarını gördüklerinde ne yapacaklar? Onlara harçlık verecekler, güzel hediyeler alacaklar belki. Bunun için önceden ödenecek bu ikramiye onlar adına güzel bir gelişme tabii ki. Mesajlarınız geliyor. İstanbul'dan Ali Bey, ablası Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemişler. Notlarımızın arasına kaydediyoruz. Bir başka dinleyicimiz bizlere selamlarını iletiyor. İzmir'den Ali Koç, ülkemizin yerli ve milli savunma sanayimizde çalışan Aselsan, TUSAŞ, TEİ, Baykar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı, Roketsan, Havelsan, Milgem projelerinde gece gündüz çalışan mühendislerimize selam olsun, kahraman Mehmetçiğimize selam olsun, vatan savunmasında yolunuz açık olsun demiş, aziz şehitlerimize de rahmet dilemiş. Sevgili dinleyicimiz sıradaki eseri mühendislere armağan etmiş, notumuzu hemen aldık, çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Rabia Hanım, hayırlı sabahlar diliyor. İyilik insana yüreğinden gelir, kötülük insana niyetinden gelir. İyi niyetli insanlara selam olsun, tüm iyilikler niyeti temiz insanların olsun demiş. Evet, burada güzel niyetlerle mikrofon başındayız ve kalbimizden geçen güzellikleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizlerin mesajlarıyla şekillendiriyoruz tabii bunu. Diğer taraftan gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz ve güzel eserlerle Diyanet Radyo'da sizlerin kulaklarında oluyoruz. Mikrofon başında güzel eserler devam edecek. Güvenle dinleyin diyoruz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Yeni saatte birlikteyiz. Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor. Gündemden başlıkları, satır başlarını ve sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Diyanet Radyo'da sizleri gündemden haberdar etmeye çalışıyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Evde kahvaltı masasındaysanız afiyet olsun diyoruz. Yolda işe gidiyorsanız aman dikkat uyarımızı mutlaka yapıyoruz. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerin birindeyiz şu anda. Özellikle büyük şehirlerde söz konusu olunca ne yazık ki böyle milim milim ilerlemek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sinirlerimize hakim olalım. İş yerine ulaşanlar, iş yerine gitmeye çalışanlar, sizlere hayırlı işler diliyoruz. Her işimizi hayırla yapmaya gayret ediyoruz ve güzel niyetlerle yola çıkılan her işin hayırla sonuçlanacağını biliyoruz. Okul yolunda olan evlatlarımız var, sevgili kardeşlerimiz. Onlara da zihin açıklığı diliyoruz. Bir taraftan üniversite sınavına hazırlananlar, bir taraftan iyi bir liseyi arzulayanlar, hedefleyen çocuklarımız, evlatlarımız, onlar da başka bir sınava hazırlanıyorlar. Onların da stresini anlayabiliyoruz, anlamak.

Gamze Yıldız. Grip şikayetiyle Ümraniye'deki özel tıp merkezine başvurdu. İddiaya göre ilaçlara alerjim var dediği halde 6 ilaç karıştırılıp serum verilen genç kız fenalaşarak hayatını kaybetti. Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Allah'tan rahmet dileyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasından satır başları öne çıkartılıyor. Cumhurbaşkanının konuşmasından şu bölüm öne çıkmış. Kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Başkan Erdoğan net konuştu. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır diyor. Yine Dünya Çiftçi Günü'nde önemli mesajlar var. Çiftçiye 24 ay geri ödemesiz 7 yıl vadeyle destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bu desteğin ayrıntılarını. Mazlumların Türkiye'ye ihtiyacı var açıklamasını görüyoruz. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan gelen bir mesaj bu. Marmara Üniversitesi'nde gençlerle buluşmuş ve şöyle söylüyor. Egemen güçlerin dünyayı götürmek istediği yer karanlık. Filistin'de, İran'da olanları görüyorsunuz. Biz sahip çıkar, üzerimize düşeni yaparsak Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika nefes alır diyor. Körfez'den Türk silahlarına büyük ilgi varmış. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği savunma sanayi ürünleri için Körfez ülkeleri sıraya girmiş. Bir savunma sanayi internet sitesinde yer alan analize göre Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan hava savunma sistemleri için dev anlaşmalara imza attı deniyor. Bir başka haber de dijital aferin bağımlılığına dikkat çekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Pedagoglardan uyarılar var. Peki nasıl bir uyarı ve dijital aferin ne demek? Mesela çocuklarımız ödev yaparken yapay zekadan faydalandıklarında yapay zeka kendileriyle çok iyi konuşuyor. Onlara aferin diyor, çok iyi gidiyorsun diye ekliyor. Bu aslında başka bir tehlikeyi de beraberinde getiriyormuş. Çocuklar yapay zeka ile duygusal bağ kurabilirlermiş. Çocuğunuza yapay zekanın arkadaş değil araç olduğunu öğretin diyor uzmanlar. Bakın dijital dünyaya bağımlılığın geldiği aşamayı dikkat ediyor musunuz? Nereye gidiyor? Başka çok derinlerde ihtiyaçlar olabilir evlatlarımızın, çocuklarımızın. O ihtiyaçlara yapay zeka cevap verir ve siz veremezseniz çok çok farklı noktalara gidebiliyor iş. Çünkü çocuklar takdir edilmek ister, görülmek ister. Özellikle yapay zekadan gelen işte bu sürekli aferin, çok iyisin, harika gidiyorsun gibi geri bildirimler. Duygusal bir boşluk varsa çocukta onu doldurabilir. Tabii dijital bağımlılık çoğu zaman bir sonuç. Asıl mesele sevgiye, güvene ve sağlıklı iletişime duyulan ihtiyaç olabilir. O yüzden ana babalara çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın ekran süresini sınırlamakla yetinmeyelim. Ayrıca onların gönül bağını güçlendirmek gerekir. Bugün nasılsın diye sormakla başlayabiliriz. Bu şekilde yola çıkabiliriz. Elbette bunu annelerimiz ve babalarımız yapıyordur şüphesiz ama öyle farklı çekici materyallerle dolu ki dijital dünya, çocuklarımızı onlardan korumak hakikaten bazen çok zor olabiliyor. Çocuklarımız teknolojiyi kullansın elbette, çağın imkanlarından faydalansın ama onların kalplerini, yüreklerini algoritmalara emanet etmeyelim. Çünkü en güzel algoritma sevgiyle şekillenir, güçlü iletişimle şekillenir ve onların sığınacağı liman sağlam olursa ekranları bırakıp o güvenli limanlara sığınırlar. Dolayısıyla çocuklarımızı bu tehlikelerden aman koruyalım diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Şimdi bir eser arası verelim, çok konuştum. Hemen ardından da mesajlarınızı okuyalım.

0: 0-313-013-8090.
1: Mesajlarınızı okuyalım. Sizlerden gelenler var. Selamlarını ileten bir dinleyicimiz İstanbul'dan bizleri severek dinlediğini ifade etmiş. Okul yolundalarmış. Asil, Poyraz, Azra, Aslı ve Gülcan'a selamlarını iletmiş Erdal Bey. Teşekkür ediyoruz mesajlar için. Allah'ım, yüzümüze kapanan bütün kapılar iki cihanda şükür sebebimiz olsun. Rabbim bizleri iki cihanda hayırla mükafatlandırsın demiş Antalya'dan Dilek Hanım. Amin diyoruz tabii ki bu duaya. Ahmet Erol Bey, hayırlı sabahlar. Sıradaki eseri Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve kızım Betül için istiyorum demiş. Betül'e Allah zihin açıklığı versin. Hakikaten Konya'nın özel okullarından, yani güzel okullarından bir tanesinde okuyor. Başarılarının devamını diliyorum. Okul kötü olmaz. Bir çevrili duvarı olsun, bir kapısı olsun, içinde eğitime aç çocuklar olsun ve tabii ki onları geleceğe hazırlayacak duyarlı, idealist öğretmenler olsun, yeter. Dolayısıyla burada yeter ki eğitim vermek için fedakarlık yapan öğretmenlerimiz, o eğitimi almak için de uğraşan çocuklarımız olması zaten belli bir noktada artık eğitimin güzel bir şekilde verileceğini bizlere gösteren iki unsur, öyle değil mi? Dolayısıyla teknolojik imkanlar tabii ki hayatımızı kolaylaştıracaktır. Güzel laboratuvarlar, temiz derslikler, sınıflar ve bununla birlikte idealist öğretmenlerle de buluştuğu zaman ve öğrenmek isteyen öğrencilerle de buluştuğu zaman o zaman zaten sonuç gelecektir diye düşünüyoruz. Kolaylıklar, evlatlarımıza Rabbimiz zihin açıklığı versin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Gündemi gazetelerden takip etmeye devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında YKS'de kaderi belirliyor, hormonlu not isyanı başlığını görüyoruz. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geri düşüyormuş. Burada sınava endeksli bir sistem oluşturmaya çalışılırsa şayet okuldaki başarı da bu anlamda notların yükseltilmesi şeklinde olursa zorlu eğitimlerden geçen başka liselerdeki öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Not enflasyonu var başlığını görüyoruz ve bu konudaki yorumlara yer veriyor birinci sayfada. Çiftçiye kredi müjdesi, az önce ayrıntılarını aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesini verdi çiftçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinde Filistin'de idam, ilhak ve işgal başlığını görüyoruz. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, yurtlarına el koyduğu Filistinlileri idam etmeye hazırlanıyor denmiş. Böyle bir durum söz konusu. Yine farklı bir başlık olarak Yeni Dubai Kuzey Kıbrıs başlığını görüyoruz. Sermayenin yeni rotası yavru vatan deniyor. Konut amortisman sürelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 yıla kadar düşmesi adayı adeta Akdeniz'in Yeni Dubai'si konumuna taşıdı. Bölgenin en büyük gayrimenkul yatırımcısı olan bir kişinin görüşlerine başvurulmuş. Kıbrıs artık bir tatil bölgesi değil, yatırım adası haline geldi diyor kendisi. Yeni Şafak gazetesinde de yine ilk idam Aksa tufanına başlığını görüyoruz. 300 Filistinli ipin ucunda, Sumut filosu güç depoluyor başlığı yine birinci sayfada yer bulmuş. Gazze'ye ablukayı kırmak için oluşturulan küresel Sumut filosu yeni sefer öncesi Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyormuş. Sizlerin katkıları önemli demiştik, sizlerden gelen mesajlara önem veriyoruz demiştik. Antalya'dan gelen bir mesaj var. Herkese hayırlı sabahlar dilemiş dinleyicimiz. Selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolundaymış. Zihin açıklığı diliyoruz sizlere. Tarsus'tan Ünal Bey, sıradaki ilahiyi canım kızım için çalarsanız sevinirim demiş. Yeryüzü güzelliklerle dolsun diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Amasya'dan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Sıradaki eseri oğlum Adnan Nezih, kızım Ayşe Nur ve eşim için istiyorum demiş. Rabbim Gazze ve Doğu Türkistan'da tüm mazlum coğrafyanın yardımcısı olsun inşallah diyor dinleyicimiz. Her sabah okul yolunda kızlarım, oğlum ve ben sizi dinliyoruz demiş Güray Irmak. Rabbim hepimizi hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Ankara Keçiören'den selamlarını iletiyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere yalnız olmadığımızı gösteriyorsunuz. Sesimizin ulaştığı her yere, 81 ilimize, dünyanın dört bir tarafından radyomuza gönül veren dinleyicilerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi paylaşıyoruz. Sağ olun. Şimdi güzel bir eser var. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
5: Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlarda yayınımızın artık son bölümünde hızlıca hava durumuna göz atalım. Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Yağmur var mı? Sıcaklıklar ne durumda? Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğunu söyleyebiliriz. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Tabii özellikle kuvvetli yağışa karşı uyarıyoruz. Şemsiye

giyimleriniz hazır olsun. Üzerinizde bu anlamda sıkı giyinin. Aydın Söke'den selamlarını ileten bir dinleyicimiz, tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selamlarını iletmiş. Ömer Bey, Gazze'ye Rabbim yardım etsin. Sıradaki Ezgi'yi tüm ailem ve İslam alemine armağan ediyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Güldane Hanım, oğlu Ertuğrul, kızı Hatice Kübra Işık ve bütün Müslüman kardeşlerime gelsin demiş. Sıradaki eser Kahramanmaraş'tan sevgilerini, selamlarını bizlere iletmiş. Ve hayırlı sabahların bugün de sonuna geldik. Bu sabah gündemi birlikte değerlendirdik, manşetlere birlikte göz attık. Yeni güne hep birlikte merhaba dedik. Şimdi tabii günü karşılama vakti. Rabbim gününüzü bereketli, gönlünüzü huzurlu eylesin. İşiniz rast gitsin, yolunuz açık olsun, emekleriniz hayırla karşılık bulsun diyoruz. Direksiyon başında olanlara güvenli yolculuklar, işinin başına geçenlere kolaylıklar, evinde koşturanlara huzur, öğrencilerimize zihin açıklığı diliyoruz. Ben İlker Uykal, yarın yine aynı saatte, aynı frekansta buluşacağız. Gününüz hayırlı, kazancınız bereketli olsun. Allah'a emanet olun.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıklı sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,
13: biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 30 Nisan 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. 1277. Arka sayfa. Günün konusu. Evimizde güven ve sadakat. Aile Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır. Mutlu bir aile için sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat olmazsa olmazlardır. Evimizde güven ve sadakat sarsılırsa, aileyi ayakta tutmak için sevgi kafi gelmeyebilir. Evlerimizin göz bebeği olan gençlerimiz bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim geleceğimizdir. Gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu, bilinçli ve güven içinde bir ev ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz girdaplardan korunacaktır. Evimizde var olan güven ve sadakat, mutlu bir ailenin ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin temelidir. Bir ayet. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
2: Ne oldu yine?
1: Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Azeçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
2: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
1: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
2: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz?
3: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
4: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
5: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesin.
6: Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
7: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
6: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağarmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
7: Yesribli Müslümanlar adına peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.
0: 24. Bölüm.
7: Yesriblilere İslam'ı öğretmek üzere görevlendirilmiş olan Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum şehre ulaşmıştı. Aralarında büyük bir düşmanlık olan Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı Araplar İslam'ı kabul etmiş, ancak aralarındaki husumet bitmemişti. Bir Evsli Hazreçliği, bir Hazreçli de Evsliği lider olarak kabul etmiyor, hatta birbirlerinin imamlığında namaz dahi kılmıyorlardı. Musab bin Ümeyr, Esad bin Zürare'nin evine misafir olmuştu. İslam'a davet faaliyetlerini birlikte yürütüyorlardı. Bir gün Abdüleşel oğullarının mahallesine gittiler. Bu kabilenin reisi olan Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Onlara ait bir bahçeye girerek bahçe içinde bulunan bir kuyunun etrafına oturdu.

0: Bak Musab, şimdi iki kişiyle görüşeceksin. Bunları ikna edebilirsek kavimleri kolayca Müslüman olur. Çünkü ikisi de kavimleri arasında sevilen sayılan adamlardır.
1: Esad bin Zürare ile Musab bin Ümeyr'in geldiğini gören Sa'd bin Muaz, kuzeni Esad'ın din değiştirdiğini duymuştu. Bu yüzden ona öfkeliydi. Yanındaki gencin de Mekke'den onunla beraber geldiğini duymuştu. Öfkesi daha da arttı. Konuşmaya başlarsa kırıcı olacaktı. O yüzden Useyd bin Hudayr'ı yanına çağırıp şöyle dedi.
2: Şu adamları görüyor musun? Kuyu başında oturanlar mı?
3: Evet. Biri Esad bin Zürare, diğeri de Mekke'den gelen genç.

0: İşte ilki geliyor. Üseyd bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır.
1: Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmalı.
0: Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin, merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir.
1: Oturursa onunla konuşurum.
2: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
0: Elbette. Hele otur şöyle.
2: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
1: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
2: Yerinde bir söz söyledin. Seni dinliyorum.
3: Hazreti Musab İslam dini hakkında bir konuşma yaptı ve Useyd'e Kur'an'dan bölümler okudu. Useyd'in tavırları yumuşamıştı. Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti.
2: Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun?
3: Musab bin Ümeyr ile konuştukça Useyd'in kalbi iman nuru ile dolmuştu.
2: Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor?
1: Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin.
2: O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.
0: Elhamdülillah. Doğru yolu bulacağını biliyordum Üseyd.
2: Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı?
1: Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın.
2: Bunları bana öğretir misin?
3: Musab Üseyd'e abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu.
2: Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saad sizin yaptıklarınızdan haberdar. Ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum.
0: Saad bin Muaz'ı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musab'a da söylemiştim.
2: Saad benim dönüşümü bekliyor. Benim İslam'ı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım.
0: Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin.
3: Saad bin Muaz, Useyd'in gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu.
4: Vallahi Useyd, gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza. Ne yaptın Useyd? Neden bu kadar geciktin?
2: O iki adama söyleyeceklerimi söyledim. Onlarda bir tuhaflık da görmedim. Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim. Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler. Bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim.
5: Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler?
4: Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esat ve yanındaki genç gayet sakinler. Üseyd, bir şey planlıyorsun ya. Hadi bakalım. Esat, neler oluyor anlat bakalım.
0: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
0: Saat. Bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki dinliyorum.
3: Musab bin Umeyr İslam dinini anlattı. Anlattıkça Saad bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okudu.
1: Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta, levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip, zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka

0: Onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.
1: Sa'd bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Mus'ab bin Umeyr okudukça Sa'd bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü.
2: Ama bu dediklerin çok farklı.
3: Sa'd, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu?
2: Hayır, doğrusunu istersen benzemiyor.
3: O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu?
2: Hayır, değil. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
3: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
2: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
1: Müslüman olan Sa'd bin Muaz da aynı Usayd bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekat namaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi.
2: Kalkın, kavmimin yanına gidelim.
4: Tamam, geliyoruz. Hadi gidelim.
1: Sa'd bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Sa'd bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamalarını emretti.
5: Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa?
6: Belki de. O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize.
5: Hadi vakit kaybetmeden insanları toplayalım.
7: Dağılın, en kısa sürede meydanda toplanalım.
1: Abdüleşel oğulları Sa'd bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar. Sa'd sözü aldı.
2: Ey Abdüleşel oğulları, beni nasıl bilirsiniz?
8: Bu nasıl soru?
9: Sen bizim liderimizsin.
2: Senin görüşün hepimizinkinden üstündü.
10: Senin sözünün üstüne söz söyleyemeyiz.
2: Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur. Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum.
8: Din mi değiştirmiş?
5: Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı?
2: Evet. Yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esad'dır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Mus'ab'dır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
8: Ama bu nasıl olur?
5: Ne yapacağız şimdi?
8: Önce ne olduğunu anlayalım.
2: Siz bilirsiniz. İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda. Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun. İman ederseniz ne âlâ. Etmezseniz ben diyeceğimi dedim.
8: Nasıl yapacağımıza karar veremedik.
1: Sa'd bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler. Aralarında uzun uzun istişare ettiler. Ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler. O gün Abdüleşel oğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı. Tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi. Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu. Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var?

bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

89. gün. Rüya. Uykudaki alem. Ayet-i Kerime meali. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Safat Suresi 102. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Said el-Hudri'den Hazreti Peygamber'i şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir. Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bu Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez. Fetva. Rüyada kurban kesmeyi adayan kişi bu adağını yerine getirmeli midir? Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar kesin bir hüküm ifade etmediği gibi bu rüyaların bağlayıcılığı da yoktur. Bu itibarla rüyada kurban kesmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi gerekmez. Hikmetli Söz. Yığdığı maldan muhtaçları mahrum edenlerden, birikimini şükranla karşılanacak işlere, kendisi için hazine olacak iyiliklere kullanarak halini güzelleştirme fırsatını kendi eliyle engelleyenlerden olmaktan Allah'a sığınırız. Bir cimri niçin malını saklıyorsun sorusuna, felaket zamanları için cevabını verince, bu cimriliğine bakılırsa zaten o felaket başına gelmiş demişler. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şey anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aşktan, kepçeden, pahadan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Önem nedir? Değer nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Pek çok imkan, imkansızın tozlu eşiğinde bekler.

0: Değer de denir buna. Sabrın çekirdeğinde renklerine kavuşan sevinç de. Sen terazi de. Bu terazinin adı ihtiyaçtır. Bir kefesinde yüreğin sakin limanları, diğerinde sabırsız beklentileri durur. Ziyan kuyusuna atılan ne varsa aydınlığı göreceği demi demlenerek bekler. O vakit gelecek ki önemli ve değerli, zorlu yolculuklar ardından bütün dallarına pembe çiçekler kondursun. Aslında her şey zamanın uygunluğuyla ilgilidir, bilesin. Yağmur yağınca ıslanmamak için sığınılan pervazla, karanlık çöktüğünde aranan bir damla ışık bunu ne güzel izah eder. Önemsiz sandığın, farkına dahi varmadığın şey şartlar değiştiğinde temel ihtiyacına dönüşür. Sıradanlık örtüsünü kaldıran bu hal, yaşamın sakin akışındaki dengeyi en görkemli sadelikte özetler. Issız yolda pusula, kalabalıklar içinde iç ferahlatan bir dost siması, acıkmış kuşlara serpilen bir avuç darı, kırık kalbi tamir eden anlayış, yorgunken içilen bir bardak demli çay, servettir. Gerçek işlev sadece günlerin getirdikleriyle anlaşılır. Kenara attığın eşyalar, anlamsız sandığın bilgiler, kıymetini bilmediğin arkadaşlıklar göz aydınlığına dönüşebilir. Eşyanın özünde değer gelişir, bunu çok iyi anla. Sadece vakti gelmemiştir yahut doğru yerde doğru kişinin yanında değildir, hepsi bu. Aşı ne zaman tutar, çiçek ne zaman açar kim bilir? Sen mevsimler geçip giderken saati unutanlardan olma. Küçük parçaların manzarayı şekillendirdiğini dikkatli bakanlar görebilir. Unutma ki kıymet fiyatla değil, sunduğu çözümle ölçülür. O zaman elindekinin değerini altın gümüşle kıyaslama. Dün yarına ayna olur ama dünü yarınla aynı olur sanma. Bir köşeye karınca gibi de yığma. Ölç, tart, biç, bekle, sabırla. Senin elinden gelen aş taşmadan kepçeyi hazır etmendir. Paha biçilmez olan işte bu tedbir ve öngörü durumunda gizlidir. Akıllı insan için işlerin yolunda gitmesini sağlayan anahtar tam da budur. İşte böyle iki gözün torun. Yaz bir kenara. Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 30 Nisan 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. 1277. Arka sayfa. Günün konusu. Evimizde güven ve sadakat. Aile Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır. Mutlu bir aile için sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat olmazsa olmazlardır. Evimizde güven ve sadakat sarsılırsa, aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebilir. Evlerimizin göz bebeği olan gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim geleceğimizdir. Gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi, tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu, bilinçli ve güven içinde bir ev ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz girdaplardan korunacaktır. Evimizde var olan güven ve sadakat, mutlu bir ailenin ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin temelidir. Bir ayet. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüyor.

0: dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
1: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
0: Çok doğru söylediniz efendim.
1: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
0: Sağ olun efendim.
1: Hadi Şalom, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
0: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
1: Ye Şalom, ye. İyice doyur karnını.
0: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
1: Boş ver şimdi bunları Şalom.
0: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
1: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalom, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
0: Evet, düşündüm efendim.
1: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
0: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
1: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
0: Ama efendim...
1: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalom ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalom.
0: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
1: Hayır Şalom, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
0: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
1: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalom. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
0: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
0: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
0: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalom'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
0: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalom artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana hahambaşı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam.

0: Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü, inne kethiran minel ahbar vel zuhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilere bir dizi müjde verdi. Tarım ve gıda sektörü için hazırlanan 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve 10 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Kredi garanti fonu aracılığıyla çiftçiler için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulurken 400 bin üreticiye pazarlama imkanı, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam kapısı açılacak. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 30 milyon dolara kadar olan projelere %70'e varan hibe desteği verilecek. Son başvuruları 12 Haziran olan bu teşviklerle Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olunacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim devam ediyor. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarıyla bağlantılı 12 isme yaptırım kararı alırken, Pentagon'un nükleer denizaltısını Cebel-i Sahra'ya sevk etmesi, Tahran'a açık bir göstergesi olarak yorumlandı. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken Kuveyt sızma girişimlerini engelledi. İsrail'de ise İran kaynaklı siber alarm verildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar'ın başkenti Doha'da kritik temaslarda bulundu. Gündem İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durumdu. Bakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için diplomasinin sürdüğü mesajını verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları bayram öncesinde hesaplara birlikte yatırılacak. Merakla beklenen gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin ödemeleri tamamlanmış olacak. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demiryumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun

0: 23, Gazi Magosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Karabük'ten Ümit Korkmaz. Sizlerden Taner Yüncüoğlu'ndan Muhammed parçasını istiyorum. Bu parçayı Karabük Adliyesi çalışanlarına ve tüm Karabük'te bulunan tüm engelli kardeşlerimize armağan ediyorum. Aynı zamanda herkesi Filistinli kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Aydın'dan Vedat. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum. Ey

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. İzmir'den Fethi, Ender Dağı'ndan Allah'a dön deyü ezgisini dinleyen herkese armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Aşık.

Selamun aleyküm. İbrahim Melekloğlu'ndan teslim oldum Allah'ın ilahisine, tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve Kastamonu Tosyalılara armağan olsun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
2: Ben Deniz'den sevgi, çok sevdiğim üniversite arkadaşlarım için Mustafa Cihat'tan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler.
3: Selamun aleyküm. Elazığ'dan selamlar. Babam Emrah için kızı Zeynep'ten Zeyd'in gözleri ilahisini çalar mısınız?

0: Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo ailesi. Her gün mutfağımda severek sizi dinliyorum. Şimdi de kahvaltı hazırlarken Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar Ezgisi'ni çalmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Selamlar, ben Arif. Babam Emrah için Ömer Karaoğlu'nun Kuşlar İlahisi'ni istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Amasya'dan Fatih, Murat Bozkurt'un seslendirdiği Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde ilahisini tüm Erzurumlular ve tüm Müslümanlar için istiyorum.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde ilahisini bütün Erzurumlular için ve bütün Müslümanlar için istiyorum.

Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kaleme aldığı Senden Medet eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri için çalmanızı rica ediyorum. Herkese hayırlı günler, iyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilere bir dizi müjde verdi. Tarım ve gıda sektörü için hazırlanan

0: 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve 10 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla çiftçiler için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulurken 400 bin üreticiye pazarlama imkanı, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam kapısı açılacak. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 30 milyon dolara kadar olan projelere %70'e varan hibe desteği verilecek. Son başvuruları 12 Haziran olan bu teşviklerle Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olunacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim devam ediyor. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarıyla bağlantılı 12 isme yaptırım kararı alırken, Pentagon'un nükleer denizaltısını Cebelisarak'a sevk etmesi, Tahran'a açık bir gösteri olarak yorumlandı. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken Kuveyt sızma girişimlerini engelledi. İsrail'de ise İran kaynaklı siber alarm verildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar'ın başkenti Doha'da kritik temaslarda bulundu. Gündem İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durumdu. Bakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için diplomasinin sürdüğü mesajını verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları bayram öncesinde hesaplara birlikte yatırılacak. Merakla beklenen gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin ödemeleri tamamlanmış olacak. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demiryumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20.

özenti, kendine yabancılaşma. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Hicretin ardından Allah Resulüne tabi olanların yeni vatanı olan Medine, tevhid akidesini kabul eden müminlerin bu inancı hayatlarının her alanına nasıl tatbik edeceklerini öğrendikleri bir ilim yuvası olmuştu. Zira baskı dolu yılların ardından Hazreti Peygamber kendisine inananlarla Yüce Allah'ın dilediği gibi örnek bir toplum oluşturma fırsatı elde etmişti. Bu toplum tüm hurafelerden, sapkın inançlardan arınmış, insanın yaratılışına uygun biçimde bir olan yaratanın rızasını arayan Müslüman toplumuydu. Ve burada İslam inancıyla bağdaşmayan her türlü şey yerini İslami olana bırakmaktaydı. Örneğin Allah Resulü Medine'de insanların iki farklı günde oyun ve eğlence düzenlediklerini görmüş, sebebini sorduğunda bu iki günün cahiliye döneminden kalma bayram günleri olduğunu öğrenmişti. Aslında sonbahar ve ilkbaharda kutlanan Mihrican ve Nevruz isimli bu bayramlar İranlılara ait dini ve milli bayramlardı. Ancak daha sonra çeşitli şekillerde diğer toplumlara da geçmişlerdi. Hazreti Peygamber de başka bir inanç sistemine ait bu bayramların kutlanmasını hoş görmeyerek şöyle demiştir. Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirdi. İnsanlığa hak yolu göstermek için peygamberler gönderen Yüce Allah, son olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçmiş, ona insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması için kendinden önceki kitapları tasdik eden, inananlara yol gösterici ve müjdeleyici olan Kur'an'ı vahyetmiştir. İlahi kudret tarafından her türlü tehlikeye karşı korunmuş olan bu son vahiy, indirildiği toplumda hayatın her alanını kapsayacak köklü bir değişim öngörüyordu. Allah'ın birliğine vurgu yapan Kur'an, müminlerin gerçek dostlarının Allah, onun Resulü ve müminler olduğunu bildirerek, İslam dinine inananları birbirine kardeş ilan etmiştir. Müminleri Allah'tan başkasına kulluk etmeyen, onun ismi anıldığında kalpleri ürperen, gayba inanan, namazlarını kılıp zekatlarını veren, birbirlerine iyiliği emredip kötülükten sakındıran, iffetini koruyan, sözünün eri ve güvenilir kimseler olarak tavsif etmiştir. Daha pek çok ayette İslam dinini kabul eden kimselerin nasıl bir insan olması gerektiğini beyan etmiş ve böylece zihinlerde bir Müslüman imajı oluşturmayı hedeflemiştir. Allah'ın sevgili elçisi de aynı doğrultuda getirdiği dinin nasıl bir din olduğunu anlatmaya gayret etmiş, bir yandan tevhid inancını kalplere yerleştirmeye çalışırken, diğer yandan da bu inanca sahip olmanın gerektirdiği yükümlülüklere işaret ederek, inananlara Müslüman kimliğini kazandırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Ve müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa onun için bu da hayır olur gibi hadislerle Müslümanların ayırt edici özelliklerini dile getirmiş ve onların diğer din mensuplarından farklı bir hayat sürmeleri gerektiğini bildirmiştir.

Elbette ki yıllarca cahiliye karanlığında yaşamış insanların bir anda değişmesi, eski inançlarından sıyrılması, bu inançla yoğrulmuş örf ve adetleriyle bağlarını koparabilmesi mümkün olmamıştır. Nitekim Resulullah'la birlikte çıktıkları bir seferde Müslümanlar heybetli yeşil bir ağaca rastlamışlar ve Resulullah'tan bu ağacı kendileri için Zat-ı Envat tayin etmesini istemişlerdi. Uğurlu askı manasındaki Zat-ı Envat, müşriklerin her yıl yanına gelip kurban kestikleri büyük yeşil bir sedir ağacıydı. Müşrikler silahlarını bu ağacın üzerine asarak bir gün boyunca ibadet amacıyla orada kalırlardı. Muhtemelen Resulullah'a eşlik eden Müslümanlar eski alışkanlıklarının etkisiyle böyle bir ricada bulunmuş, bunun bir putperest adeti olup İslam inancıyla bağdaşmayacağını düşünmemişlerdi. İşte bu nedenle Allah Resulü onların isteğine şöyle karşılık verdi. Sübhanallah, sizin bu söylediğiniz kavminin Musa'ya söylediği şu söze benzer. Ey Musa, bize o insanların taptığı tanrılar gibi bir tanrı yap.

İnançla ilgili konularda hassas davranan Resulullah, sizden biriniz yemin eder ve yemininde lat hakkı için derse, arkasından hemen la ilahe illallah desin uyarısını yaparak, putlar adına yemin etmeyi yasaklamış, İslam'da Allah'tan başkası adına yemin etmenin doğru olmayacağını, başka bir dinin yeminiyle yemin eden kişinin o dinin mensupları gibi olacağını ifade etmiştir. Ayrıca yas tutma maksadıyla elleriyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye adetiyle feryat eden kimse bizden değildir buyurarak müminleri cahiliye adet ve ibadetlerinden sakındırmış, namaz, kurban ve hac gibi ibadetlerde müşriklere benzememek gerektiği üzerinde önemli durmuştur. Kafirlerin güneşe secde ettikleri vakitlerde, yani güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmayı yasaklamıştır. Hac ibadetini yaparken de güneş Sebir Dağı'na doğduktan sonra Müzdelife'den Mina'ya dönen müşriklerin aksine güneş doğmadan evvel alacakaranlıkta dönmeyi uygun görmüştür. Allah Resulü yalnızca iman ve ibadet konularında değil, cahiliyeye ait İslam inanışıyla bağdaşmayan her konuda inananları uyarmaya gayret etmiş, bu tür alışkanlıklarını günden güne terk etmelerine yardımcı olmuştur. Cahiliye yaşantısının vazgeçilmez bir unsuru olan asabiyet, yani soy birliğine dayalı ilişki biçimini reddetmiş, insanları bu dava uğrunda savaşmaktan men etmiştir. Zira bütün insanları Allah'ın kardeş olan kulları kabul eden İslam dininde ne asabiyetin ne de daha geniş kapsamlı olan ırkçılığın yeri yoktur. Aynı zamanda asaletle övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızları vesile edinerek yağmur beklemek, ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak gibi alışkanlıkların cahiliyeye ait davranışlar olduğunu dile getiren Hazreti Peygamber, İslam'da üstünlüğün ancak takva ile olduğunu belirtmiştir. Allah'la kulun arasına bir aracı sokmanın anlamsızlığını öğretmiş, en acılı zamanlarında bile müminin vakarla hareket edip isyana varan söz ve davranışlardan uzak durması gerektiğini vurgulamıştır. İnançları ve yaşantıları kendilerinden tamamen farklı olan müşriklerle bir arada olmayı ve onlarla birlikte yaşamayı hoş görmemiş, o dönemde müşriklere özel olan kıyafetlerin giyilmesini yasaklamıştır. İçinde bulunduğu toplum ve onları kuşatan zaman dilimi hesaba katıldığında, Resulullah'ın başkalarına benzememe konusundaki tavsiye ve uyarılarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Zira pek çok kadim din ve kültürün olduğu bir ortamda, İslam'ın ortaya çıkması, baştan sona her şeyi şekillendirmesi ve saflığını, özgünlüğünü koruyarak oluşumunu tamamlayabilmesi, ancak her türlü zararlı etkiden uzak kalarak mümkün olabilirdi. Bu nedenle kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır buyurarak genel olarak başkalarına benzemekten ve onlara özenti duyup taklide yönelmekten inananları sakındıran Allah Resulü bu konuda oldukça hassas davranmıştır. Ancak ne Kur'an-ı Kerim ne de Hazreti Peygamber diğer inanç mensupları gibi olmamayı öğütlerken onlara tamamen ters, tepki içeren aykırı davranışları dolayısıyla sadece muhalefete dayanan anlamsız bir farklılığı hedeflememiştir.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 30 Nisan 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. 1277. Arka sayfa. Günün konusu. Evimizde güven ve sadakat. Aile Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır. Mutlu bir aile için sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat olmazsa olmazlardır. Evimizde güven ve sadakat sarsılırsa, aileyi ayakta tutmak için sevgi kafi gelmeyebilir. Evlerimizin göz bebeği olan gençlerimiz bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim geleceğimizdir. Gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu, bilinçli ve güven içinde bir ev ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz girdaplardan korunacaktır. Evimizde var olan güven ve sadakat, mutlu bir ailenin ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin temelidir. Bir ayet. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

sülalelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevirken.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 26. bölüm. Kime ne diyeyim?
3: Hayırdır kızım? Bugün odandan hiç çıkmadın.
4: Uf ya. Babaanne, bir deyim hakkında kompozisyon yazmam gerekiyor da.
3: Deyim derken kime ne deyim?
4: Ay, bu öyle bir şey değil benim tatlış babaannem. İfade gücünü arttırmak için bir araya getirilen ve genellikle gerçek anlamları dışında bir anlam kazanarak kalıplaşan kelimelere deyim deriz ya hani.
3: Mesela?
4: Mesela suya düşmek bir deyimdir. İşte benim bu deyimle ilgili bir yazı yazmam gerekiyor ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
3: Öyle desene kızım. Sen suya düşmek deyince bak benim aklıma ne geldi.
4: Ha, ne geldi babaanne?
3: Sonuç alamadığımız bir işin sonunda hayal kırıklığı içinde iş suya düştü deriz.
4: Vay, babaanneme de bakın hele.
3: Ayrıca planlanmış bir işimizin çeşitli sebeplerle yarım kalması durumunda da aynı deyimi kullanırız.
4: Sen neymişsin be babaanne?
3: Ne olacak kızım? Allah'ın aciz bir kuluyuz işte. Unutma ki şu hayatta her attığımız ok hedefini bulmaz. Yine her attığımız taş da yerini bulmaz. Fakat zamanda tecrübe sahibi oluruz. Tecrübe de az şey değildir hani. İşte yaz bunları.
4: Tamam, hemen yazıyorum.
3: Selma kızım, şimdi bu tecrübeyi alalım elimize.
4: Tamam, aldım elime.
3: Öyleyse devam edelim konumuza. Hayatının en önemli iş anlaşmasını yapmak için koşturan bir kişinin otobüsün kalkış saatine yetişemediğini düşün. Şimdi kendini bu insanın yerine koy.
4: Kendimi onun yerine koyuyorum.
3: Peki, içinde fırtınalar mı kopuyor yoksa bir teslimiyet hali mi yaşıyorsun?
4: Fırtınalar kopuyor babaanne. Hatta kasırgalar esiyor desem yeridir.
3: Peki, aynı kişi kaçırdığı otobüsün hareket ettikten bir müddet sonra kaza yaptığını öğrenseydi, kendini nasıl hissederdi acaba?
4: İlginç. Ben hiç böyle düşünmemiştim.
3: Ya, az önce işi suya düştüğü için üzülen bu kişinin hüznü bir anda sevince dönüşmez miydi? Hı? Dönüşmez miydi?
4: Elbette dönüşürdü babaanne. Şayet o kişi otobüsü kaçırdığı için isyan ettiyse halinden bile utanırdı. Belki de boynunu büküp tövbe ederdi.
3: Demek ki neymiş kızım?
4: Neymiş tatlış babaanne?
3: Bizim şer diye bildiğimiz şeylerin altından hayır, hayır bildiğimiz şeylerin altından da şer çıkabilmekteymiş. Hani az önce bir elimizde tecrübe vardı ya.
4: Evet babaanne.
3: Şimdi diğer elimize tevekkülü alalım.
4: Aldık diyelim. Şimdi biz bunlarla ne yapacağız? Ne olacağız?
3: Tabii ki tecrübe ve tevekkül sahibi olacağız yavrum.
4: Babaanne, ne demek istediğini şimdi anladım. Tecrübe ve tevekkül sahibi olduktan sonra hangi işimiz suya düşerse düşsün, evelallah bütün işlerimizin sonu hayırlı olur.
3: Aynen öyle olur kızım. Yeter ki biz buna yürekten inanalım ve Allah'tan ümidimizi kesmeyelim.
4: Geçen gün dedemden şöyle bir şiir işitmiştim. Şimdi o şiiri hatırladım. Okuyayım mı sana?
3: Tabii ki okuyabilirsin kızım.

0: şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Ağzına sağlık yavrum.
0: Babaanne, sen gelmeden önce ne yazacağımı bilmiyordum. Ama şimdi bu konu hakkında sayfalarca yazı yazabilirim.
1: Faydalı olabildiysem ne mutlu bana.
0: Tekir mi o?
1: Ya Tekir. Demek ki ablası o da seni merak etmiş. Bak sevinçten nasıl da kuyruğunu sallıyor.
0: Hiç sanmıyorum babaanne. Yemek saati gelmiştir bunun. Baksana, ikide bir dış kapıya bakıyor. Belli ki dışarı çıkmak istiyor ama aç karnına da gitmek istemiyor.
1: Akıllı kedidir o. İşini sağlama alıyor. Neyse kızım, ben şunun önüne yiyecek bir şeyler koyayım. Yoksa başka türlü içim rahat etmez benim.
0: Kapıyı kapatırsan memnun olurum babaanne.
1: Tamam. Sen dersini yapıver. Kapattım bile.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Hüsnü hal.
8: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Abdurrahman bin Abd el-Kahri anlatmaktadır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların bir kısmı kendi başına namaz kılıyor, bir kısmı da başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer, dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Ubey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece Hazreti Ömer'le yine mescide çıktı. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanların ki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir dedi. Çünkü o insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilere bir dizi müjde verdi. Tarım ve gıda sektörü için hazırlanan 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve 10 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Kredi garanti fonu aracılığıyla çiftçiler için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulurken 400 bin üreticiye pazarlama imkanı, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam kapısı açılacak. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 30 milyon dolara kadar olan projelere %70'e varan hibe desteği verilecek. Son başvuruları 12 Haziran olan bu teşviklerle Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olunacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir araya gelecek olan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim devam ediyor. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarıyla bağlantılı 12 isme yaptırım kararı alırken, Pentagon'un nükleer denizaltısını Cebel-i Sahra'ya sevk etmesi, Tahran'a açık bir gözdağı olarak yorumlandı. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken Kuveyt sızma girişimlerini engelledi. İsrail'de ise İran kaynaklı siber alarm verildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar dolar.

0: sınırları aştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar'ın başkenti Doha'da kritik temaslarda bulundu. Gündem İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durumdu. Bakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için diplomasinin sürdüğü mesajını verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları bayram öncesinde hesaplara birlikte yatırılacak. Merakla beklenen gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin ödemeleri tamamlanmış olacak. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demir Yumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20, Erzurum 15, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Girne 23, Gazimagosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımızda adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman, kudret, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. O, dini alanda maddi ve manevi hükümranlığın temsilcisi olmuştur. Tüm maddi imkanlarla birlikte manevi boyutun bir anlamda sultanlığı olan peygamberlik de ona nasip olmuş ve sahip olduğu şan, şeref ve güce rağmen yaratıcısından bağını ve bağlılığını kopartmamıştır. İnsanlara ve cinlere hükümdar olan Hazreti Süleyman aleyhisselam kullukla Allah'a boyun eğmiş, emrine amade olmuş ve ona gerçek manada teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bütün bunlarla birlikte aynı zamanda hayvanların dilinden anladığı, karıncalarla konuştuğu, rüzgara

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve şöyle dedi: Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede üç şeyin talep edildiğini görüyoruz. Birincisi, Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkıyla şükredebilmeyi, sahip olduğum şeylerden dolayı Allah'ım diyor, bana ve anne babama verdiğin nimetlerden dolayı sana gerçek manada şükredebilmeyi bana lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim, şükür müminin yapması gereken en önemli fiillerden, davranışlardan biridir. Le'in şekertum ve ezidennekum buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer şükrederseniz ziyadeleştirip artırarım. Nimetlerin devamı şükre bağlıdır. Şükür her nimetin kendi cinsinden yapılmalıdır. Yani sadece elhamdülillah demek bir şükür değildir elbette. Varlığın şükrü, hayatın şükrü, sahip olduğumuz zamanın, ömürden dolayı ortaya koyacağımız şükür, hayatımızı, yaşantımızı Rabbimizin yolunda kullanmamızdan geçer. Kalbin şükrü her daim Allah ile meşgul olmak demektir. Aklın şükrü, aklımızı hayırlı işlerde, güzel işlerde kullanmamız, insanların faydasına, faydalı olacak şeyleri elde etmesine yönelik kullanmamızla yerine getirilmiş olur. Malımızın şükrü zekatla, infakla söz konusu olur. Dilin şükrü dilimizi günahlardan uzak tutmak, dilimizle, konuşmalarımızla kimseye zarar vermemekle ortaya konulmuş olur. Hülasa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmimizin şükrü bilgimizi insanların istifadesine kullanmamız da ortaya çıkar. Öyle gösterilmesi gerekir. Müminin her durumda ve şartta ortaya koyması gereken bir tavırdır şükür. İbadetle de bunu ortaya koyarız elbette ve peygamberi bir tavırdır. Peygamberlerin, bakın işte Hazreti Süleyman aleyhisselam sana hakkıyla şükredebilmeyi bana nasip eyle diyor. Hakkıyla şükreden bir kul olabilmek. Bütün peygamberlerin gayreti bu yönde olmuştur. Malumunuz farklı rivayetlerle bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetlerine devam eder, namaz kılar, secdelerde uzunca dualar eder, gözyaşı dökermiş de bir rivayete göre arkadaşlarından biri, bir rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz kendisine, ya Resulallah, niye bu kadar kendinizi yorarak ibadet ediyorsunuz, siz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir insansınız dediklerinde onlara, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Cenab-ı Allah'a şükreden bir kul olma gayretiyle yaşama, böyle gayret ve çaba gösterme bir mümin için oldukça önemlidir. Bu noktada şunu da hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah'a şükretmek önemlidir, bir mümin tavrıdır. Ama bununla birlikte iyilik gördüğümüz insanlara teşekkür etmek de yine bizim İslami ve insani bir görevimizdir. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselam duasında bir, hakkıyla şükredebilmeyi, verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Ve ikinci talebi, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Bir hayat yaşıyoruz, bir ömür yaşıyoruz ama bu hayatın içerisinde Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabiliyor muyuz? Bunu düşünerek ömrümüzü sürdürmeli, hayatımızı bereketlendirmeliyiz. Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor Hazreti Süleyman aleyhisselam. Biz de dilemeliyiz. Rabbimizin iyi ve güzel işlerimizi kolaylaştırması, iyi ve güzel işleri yaparken her türlü zorlukların önümüzden kalkması, hayır kapılarının bizler için açılması için her daim Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbimizin rızasını kazandırmayı bırakın, rızasını kaybettirecek amellerden de ısrarla uzak durmalıyız. Duanın bir anlamda mefhumu muhalifinden de
bu çıkıyor.

0: Rabbimizin hoşnut olacağı iyi işler yapmak için Cenab-ı Allah'a dua ederken onun hoşnut olmayacağı eylemlerden, fiillerden kaçınmayı da hep Rabbimizden istemeliyiz. Ayetin içerisinde yer alan üçüncü talebi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şu: rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. İyi kulların arasına girmek, iyi bir çevrede olmak, iyi insanlarla beraber olmak, iyi insanlar arasından, iyi insanlardan sayılmak Cenab-ı Allah'ın kullarına bir rahmetidir elbette. İyi arkadaş, iyi çevre insanı doğruya, iyiye ve güzele götürür. O yüzden Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bizlere şöyle buyuruyor: ya eyyühellezine amenuttakullah ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Rabbinizden gerçek manada ittika edin, takva sahibi olun. Ama sadece kendinizin takva sahibi olması yetmez. Ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla, iyilerle beraber olun. İyilerle beraber olmak, iyileri çevre edinmek mümin için oldukça önemlidir. Rabbim bizi iyilerle beraber eylesin her daim. İyi işlerimizde muvaffak eylesin. Üzerimizdeki nimetlerini de Cenab-ı Allah daim eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

kadim mısralar. Eyleme kimseyi zemm-ü gıybet. Ayıptır akıl olana bu sıfat. Zevki yok, alemi yok, lezzeti yok. Günehi gayr-ı measiden çok. Dostlar olmaz olur senden emin. Namın anılsa ederler nefrin. Kimseyi kötüleyip dedikodusunu yapma. Bunu yapmak akıllı kişiler için büyük bir ayıptır. Dedikoduculuk ve başkasını kötülemenin zevki, gereği ve lezzeti yok. Üstelik günahı diğer bütün günahlardan da fazla. Bunları yaparsan dostların senden emin olmazlar. Ve adın anıldıkça senden nefret.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından bulunduğunuz mekanlara selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün Dinim İslam adlı eserimizin içerisinde yepyeni bir konuyla sizlerle birlikte olmaya başlayacağız. Genel olarak sevgili dostlar, bugün ahirete imandan bahsedeceğiz. Ahiret hayatına sonranın da ötesi diyoruz. Yaratılmış her şeyin bir başlangıcı, bir de sonu vardır. İnsanoğlunun doğumla başlayan hayatı da ölümle sona erer. Ancak ölüm insan için sadece dünya hayatının sonudur. Yeni ve farklı bir hayatın da başlangıcıdır. Kıyamet kopar, ölüler dirilir ve ahiret hayatı başlar. Artık dünyada yapılanların sonuçlarıyla karşılaşma zamanıdır. Hesap görülür, cezalar ve mükafatlar verilir. Neredeyse kısa çöp uzun çöpten, boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alır. Pişmanlıkların en derini yaşanır ama fayda etmez. Kavuşma sevinci yaşanır. Müminler birbirlerine ve cennette kendileri için hazırlanan çeşit çeşit nimetlere kavuşur. Kavuşma sevincinin en yücesi ise müminlerin Rablerine kavuşmasıdır. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, ahirete iman eden insan, iyi ya da kötü, büyük veya küçük yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bilir. Dünya hayatının bir tarla olduğunun farkındadır. Ne ekerse onu biçeceğini bilerek hareket eder. Cennette kendisi için hazırlanan nimetlere kavuşma umuduyla Allah'ın buyruklarını yerine getirmeye çalışır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsa başına gelecek acı verici azaptan uzak olmak ve onun sevgisinden mahrum kalmamak için hareketlerine özen gösterir. Mazlumun zalimden hakkını alacağı günün mutlaka geleceğini bilir. Kimseye haksızlık yapmaz. Zalimlerden hesap sorulacağının, kötülerin cezalandırılacağının ve iyilerin ödüllendirileceğinin farkındadır. Bu sebeple karşılaştığı ve engel olamadığı adaletsizlikler karşısında yıkılmaz. Hesap gününe olan inancıyla teselli bulur. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Değerli dostlar, ahirete iman eden insan, dünyanın ahirete giden yolculukta bir durak olduğunun farkındadır. İnsanın boş yere yaratılmadığını, amaçsız ve gayesiz olmadığını bilir. Dünyadaki hayatını yaratılış amacına uygun olarak ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Her şeyin geçici olduğunun farkındadır. Bu dünyanın geçici zevklerine, geçici dertlerine takılıp kalmaz. Derdin ve kederin de, mutluluğun ve keyfin de imtihan olduğu bilinciyle ebedi hayatına hazırlık yapar. Ölümle karşılaştığında bunun mutlak bir son olmadığını bilir. Yakınlarının ölüm acılarını kavuşma gününün umuduyla savuşturur. Kendi canını almaya gelen ölüm meleğini de korku ve ümit arasında bir metanetle karşılar. Diyanet Radyo'nun değerli dostları, Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda ölüm ve sonrası ile ilgili konuşacağız. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bil ki iki türlü insan konuşmaz. Bilgisiz ve dilsiz. Dilsizin dili konuşmayı beceremez. Bilgisizin dili de sözü koruyamaz. Bilgisizin dili kilitli gibi durmalı, bilgili de diline sahip olmalı.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilere bir dizi müjde verdi. Tarım ve gıda sektörü için hazırlanan 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve 10 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Kredi garanti fonu aracılığıyla çiftçiler için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulurken 400 bin üreticiye pazarlama imkanı, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam kapısı açılacak. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 30 milyon dolara kadar olan projelere %70'e varan hibe desteği verilecek. Son başvuruları 12 Haziran olan bu teşviklerle Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olunacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir araya gelecek olan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim devam ediyor. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarıyla bağlantılı 12 isme yaptırım kararı alırken, Pentagon'un nükleer denizaltısını Cebelisarak'a sevk etmesi, Tahran'a açık bir gözdağı olarak yorumlandı. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken Kuveyt sızma girişimlerini engelledi. İsrail'de ise İran kaynaklı siber alarm verildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar'ın başkenti Doha'da kritik temaslarda bulundu. Gündem İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durumdu. Bakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için diplomasinin sürdüğü mesajını verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları bayram öncesinde hesaplara birlikte yatırılacak. Merakla beklenen gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin ödemeleri tamamlanmış olacak. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demiryumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20, Erzurum 15, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Girne 23, Gazi Magosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağlılıklarımızda kalmak için çabalıyoruz. Bağımlılıklarımızla mücadeleye her seferinde daha çok kararlı ve azimli oluyoruz. Evet, bugün bağımlılığı tetikleyen, özellikle internet bağımlılığını tetikleyen bir takım unsurları konuşmaya devam edeceğim. İnternet kullanımına gerektiğinden fazla ve yerli yersiz, mümkün olan her yerde ve her zaman bağlanma ihtiyacı ve bu ihtiyacı eyleme dönüştürmek aslında bizim bağımlılık yatkınlığımızı artıran unsurların başında geliyor. Bilinçsiz internet kullanımı özellikle insanları bağımlı kılan sebeplerden bir tanesi. Kendine zarar verdiğini bile bile aşırı kullanmaya devam etme şeklinde

ve oraya sürekli dalmak mı istiyoruz? Çevrim içi olduğumuz durumlarda zaman kavramını kaybeden kişilerden biri miyiz? Aile ya da arkadaşlarla iletişimi kötü olan insanlar grubunda mıyız? İnternet kullanımı sonrası kendimizi kötü hisseden insanlar sınıfında mıyız? Bu soruları gerçekçi bir şekilde sorduğumuzda ve cevaplarıyla yüzleştiğimizde aslında bağımlılık potansiyelimizin ne kadar yüksek ya da kontrol edilebilir olduğunu fark ediyoruz. Sevgili dinleyenlerim, ev ve iş yerinde sorumluluğu fazla olan ve bu sorumlulukla kaçmak isteyen kişiler, çevrim içi durumlarda normalden daha mutlu olduğunu zanneden kişiler aslında. Halbuki durum böyle değil. Yani sorumluluklarınızı reddettiğinizde ya da onlardan kaçtığınızda ya da en azından ertelediğinizde aslında sorunu ve sorumluluk alanınızı gittikçe büyütüyorsunuz. Dolayısıyla bilgisayar başında çok fazla zaman geçiren kişilerin eve, işe ya da okula geç kalmaması mümkün değil. Geç kaldığınız ve geciktiğiniz her şeyde sizin iş yükünüzü ertesi güne daha da artırarak karşınıza bir gündem çıkartıyor. Evde sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynayarak bir sonraki günü uyku halinde gergin ve verimsiz geçirmek maalesef günümüz çocuklarının, gençlerinin hatta yetişkinlerinin bir sorunu haline geldi. Zamanının büyük bir çoğunluğunu internete bağlı olarak geçirmek, internete bağlıyken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamak ve internete fazla girmediğini iddia ederek yalan söylemek gibi bir takım ahlaki zafiyetlere kapıldığımızda doğrusu sorunu gittikçe büyütüyoruz. Sevgili dinleyenlerim, etrafındaki herkese elektronik posta adresi vermek ve sohbet sitelerinden daha fazla zaman harcamak, başka işlerle uğraşırken dikkatini toplayamamak ve sürekli olarak internete bağlanacağı anı beklemek, tabiri caizse bunu iple çekmek, sabırsızlıkla beklemek hali yine bizi internet bağımlısı kılıyor. Sosyal hayattan uzaklaşma, yalnız kalma isteği ve arkadaşlarla olan ilişkilerin her geçen gün zayıflamasını beraberinde getiriyor. İş veriminde, okul başarısında düşme, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ve stresli olma hali, yine dijital ortamdaki alışveriş sitelerinden fazlaca alışveriş yapmak, İnternet kullanımında fazla zaman harcadığı için aile bireyleri arasındaki bağların gittikçe zayıflaması gibi pek çok neden aslında bizi kullanım sıklığı bakımından her geçen gün daha çok dijital ortamlarda olmaya sevk ediyor. Ve aşırı bilgisayar kullanımı nedeniyle evli çiftlerin birbirinden uzaklaşması ve anlaşmazlıklar yaşaması da kaçınılmaz hale geliyor. Yine evli çiftlerin her şekilde birbirini ihmal etmesi ve dijital ilişki bağını güçlendirerek gerçek ilişkiyi ikinci plana atmaları da bu ortamın psikolojik problemlerinin internete başvurarak çözülebileceği gibi bir döngüselliği, bir kısır döngüyü beraberinde getiriyor. Evet, interneti ne zamandan beri kullandığınızı kestiremiyorsanız, ne kadar süredir o ortamda olduğunuzu unuttu iseniz, işte siz bağımlılıkla mücadele etme konusunda epeyce sorun yaşıyorsunuz demektir. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılığı tetikleyen, özellikle sosyal çevre ilişkilerinden gittikçe bizi yalıtan ve yalnızlaştıran bir süreci konuştuk. Tabii ki önceki programlarda da söylediğim gibi bağımlılıklarımız bizi hayattan kopartıyor, kendimize, çevremize, yaşadığımız kültüre, topluma, ilişkilerimize yabancılaştırıyor ve gittikçe bir kısır döngünün içerisinde ne yaptığının bilincinde olmayan ancak sürekli teskin edilmeyi bekleyen bir ruh halinin eşiğinde yaşamaya zorluyor. Gelin hep birlikte
kendi bilincimizi perdeleyen ve geleceğe bakışımızı umuttan umutsuzluğa doğru yönlendiren, kontrolümüzü elimizden alan denetimsiz dünyadan vazgeçelim ve gerçek dünyaya, gerçek ilişkilere ve gerçek hayata yeniden merhaba diyelim. Bağımlılıklarımızdan uzaklaşıp bağlılıklarımızla yeniden tanışalım ve gelin birlikte

ve bu mücadeleyi daha sık, daha yoğun bir şekilde beraberce sürdürelim. Evet, hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılığı güçlü bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 30 Nisan 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. 1277. Arka sayfa. Günün konusu. Evimizde güven ve sadakat. Aile Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır. Mutlu bir aile için sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat olmazsa olmazlardır. Evimizde güven ve sadakat sarsılırsa, aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebilir. Evlerimizin göz bebeği olan gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim geleceğimizdir. Gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi, tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu, bilinçli ve güven içinde bir ev ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz girdaplardan korunacaktır. Evimizde var olan güven ve sadakat, mutlu bir ailenin ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin temelidir. Bir ayet. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua isimli eser. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu günden beri toplumu dini hususlarda aydınlatmak ve dini yükümlülüklerin yerine getirilmesinde her türlü yardım ve imkanı sağlamak amacıyla varlığını günümüze değin sürdürmektedir. Başkanlığın bu ulvi amaç doğrultusunda ihtiyaç ve talepleri dikkate alan bir yaklaşımla hizmetlerini yürüttüğü alanlardan biri de eğitim hizmetleri. Dini eğitim, manevi eğitim ve Kur'an öğretiminin en belirgin hizmet birimleri olan başkanlığın Kur'an kursları da çok kıymetli bir vazifeyi ifa ediyor. Kur'an kurslarına devam eden vatandaşlarımız doğru kaynaklardan sahih dini bilgiye dayalı yaygın din eğitimi ve Kur'an öğretimi görüyor, bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmaya devam ediyorlar. Bu ihtiyaç var olduğu sürece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili birimleri ve alanında uzman kadrolarınca hazırlanan eğitim materyali geliştirme çalışmaları da haliyle artarak devam ediyor. Bu materyal geliştirme çalışmalarından biri de bugünkü yol arkadaşımız olan eser. Bu çalışmanın yolculuğunun başlangıcı 2020 yılında hayatımıza giren ve bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi dönemine gidiyor. Çalışma esasen dünyayı kasıp kavuran o buhranlı zamanlarda uzaktan eğitim ders materyali olarak hazırlanmış. Daha sonra söz konusu çalışma tekrar gözden geçirilerek bazı güncelleme ve geliştirmeler de ilave edilerek son haliyle yayın hayatına merhaba dedi.

İhtiyaç odaklı Kur'an kursları ve hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere ders kitabı olarak yayımlanan bu eser, dini bilgiyi öğrenmeyi kolaylaştırması, işlediği konuların akılda kalıcılığını arttırması, ayrıca bu konuları ayetlerle, hadislerle ve dualarla da pekiştirmesi açısından sadece Kur'an kursu öğrencilerine hitap etmekle kalmıyor. Her yaştan ve her gruptan okurun istifadesine açık olarak okurunu bekliyor. İslam ve imanla ilgili esaslar başta olmak üzere temel dini konuları kısa ve öz olarak açıklayan bu eser, yarım sayfalık konu açıklamasının altında yer alan o konuyla ilgili bir ayet, bir hadis ve bir duayla da ilgili konunun pekiştirilmesini, ayrıca ayet ve hadislere olan aşinalığı ve farkındalığı da artırmayı hedefliyor. Böylece dini konularda en temel iki referansın Kur'an ve sünnetten başkası olmadığı mesajını da okura bir şekilde ileten bu çalışmanın hazırlanmasında, daha önceki programlarda konuğumuz olan Dinim İslam kitabından ve sahih hadislerin derlemesi olan kıymetli bir çalışma Hadislerle İslam eserinden faydalanılmış. Daha önce de belirttiğimiz gibi her yaştan okurun istifade edebileceği anlaşılır sade bir dille hazırlanmış güzel bir eser. Kısa kısa anlatılan ve her biri ayet ve hadislerle temellendirilen konu başlıklarından bazıları ise şunlar: Hazreti Peygamber'in örnekliği, insanın evrendeki konumu, kaza ve kadere iman eden insan, dua ederken, namaz dinin direği, üç mescit, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa, Allah'ın evinde ibadet, hac, iyi bir Müslüman nasıl biridir, İhlas ve samimiyet, yaratılış gayesinin bilincinde olmak, takva ve sorumluluk bilinci, rızık, infak, doğruluk ve dürüstlük, adil olmak, emanete riayet etmek, eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları, sözünde durmak, emri bil maruf, nehyi anil münker ve dünya tarlasından ahiret hasadına. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini alan Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bir konu, bir ayet, bir hadis, bir dua isimli ders kitabıydı. Bu kıymetli ve özverili çalışmayı, dinini doğru, güvenilir ve sahih kaynaklardan öğrenmek isteyen gençlerimiz, Kur'an kursu öğrencileri, dini manevi öğrenim alan her yaştan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün okullarımıza ve siz dinleyicilerimize takdim eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı.

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilere bir dizi müjde verdi. Tarım ve gıda sektörü için hazırlanan 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. İşletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve 10 milyon dolara kadar destek sağlanacak. Kredi garanti fonu aracılığıyla çiftçiler için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulurken 400 bin üreticiye pazarlama imkanı, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam kapısı açılacak. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 30 milyon dolara kadar olan projelere %70'e varan hibe desteği verilecek. Son başvuruları 12 Haziran olan bu teşviklerle Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığını vurgulayan Erdoğan, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olunacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidiyor. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim devam ediyor. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarıyla bağlantılı 12 isme yaptırım kararı alırken, Pentagon'un nükleer denizaltısını Cebel-i Sahra'ya sevk etmesi, Tahran'a açık bir gözdağı olarak yorumlandı. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken Kuveyt sızma girişimlerini engelledi. İsrail'de ise İran kaynaklı siber alarm verildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar'ın başkenti Doha'da kritik temaslarda bulundu. Gündem İran'daki gelişmeler ve Körfez'deki son durumdu. Bakan Fidan Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaşa geri dönülmemesi için diplomasinin sürdüğü mesajını verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları bayram öncesinde hesaplara birlikte yatırılacak. Merakla beklenen gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin ödemeleri tamamlanmış olacak. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demiryumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20, Erzurum 15, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Girne 23, Gazimagosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Cennetlik bir adamın öyküsü. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte otururken o, "Biraz sonra size cennetliklerden olan bir adam çıkıp gelecek," dedi. Sonra baktık, Ensar'dan bir adam abdest almış, sakalından sular damlayarak sol eline ayakkabılarını bağlamış bir şekilde geliyor. Ertesi gün Hazreti Peygamber yine aynı şeyi söyledi. Bir de baktık yine aynı adam çıkıp gelmiş. Üçüncü günde Allah Resulü aynı şeyi söyledi. Sonra bir baktık yine aynı adam, yine aynı ilk haliyle yanımıza geldi. Allah Resulü kalkınca Abdullah bin Amr bin As o adamın ardına düştü ve kendisine, "Babamla biraz tartıştım, eve girmeyeceğime dair 3 kere yemin ettim. Eğer izin verirsen bu 3 geceyi senin yanında geçirebilir miyim?" dedi. Adam, "Evet olur," dedi. Abdullah 3 gece boyunca adamın her hareketini inceden inceye süzüyordu. İlginç bir şekilde adamın geceleyin ibadete kalkmadığını görüyordu. Şu var ki adam geceleyin uyanıp da sağından soluna dönerken Allah'ı zikrediyor, tekbir getiriyordu. Sonra sabah namazı vakti olunca da namaza kalkıyordu.

Abdullah şöyle demiştir. Bu üç gün boyunca adamda olağanüstü hiçbir şeyi görmedim. Şu var ki adam hayırlı sözden başka bir şey konuşmuyordu. Nihayet üç gün doldu ve ben adamın amelini gözümde küçümsemeye başladım. Sonunda dayanamayıp adama şöyle dedim. Ey Allah'ın kulu! Babamla aramda hiçbir tartışma geçmemişti. Ancak ben Allah Resulü'nün üç kere birazdan yanınıza cennetliklerden bir adam gelecek dediğini duydum. Üç defasında da bu sözden sonra sen çıkıp geldin. Ben senin yanına yerleşip ne yapıp ettiğini görmek ve sana uymak istedim. Ama senin çok fazla bir amel yaptığını görmedim. Seni Allah Resulü'nün söylediği dereceye ulaştıran şey nedir diye sordum. Adam şöyle cevap verdi. Senin gördüğünden başka özel bir amelim yok. Abdullah arkasını dönüp giderken adam onu çağırdı ve şöyle dedi. Evet, senin gördüğünden başka bir amelim yok. Şu var ki ben gönlümde Müslümanlara karşı asla bir kötülük bulundurmam. Allah bir kimseye bir hayır verdiğinde asla buna karşı kıskançlık duymam dedi. Bunun üzerine Abdullah, işte şimdi oldu. Seni o üstün dereceye ulaştıran şey tam da bu. İşte bizim yapamadığımız şey bu dedi. Bize iyi adam kimdir, cennetlik bir kimsenin özellikleri nelerdir diye sorulsa, bunun için oturup bir kitap yazarız, üzerine saatlerce konuşuruz, 50 tane özellik sayarız. Oysa adını bile bilmediğimiz ama Resulullah'ın cennetlik olarak nitelediği zata bakar mısınız? Ne kadar sade, basit, sıradan ama cennetlik. Hangi özellikleri var? Birincisi, farz olan ibadetini aksatmıyor. Demek ki işin başı bu. Nafile ibadetiniz olabilir veya olmayabilir ama

0: önemli. Adamın ağzından hayırdan başka bir şey çıkmıyor. Yalan, iftira, küfür, dedikodu, kötü söz yok. Konuştuğunda hayır konuşuyor. Tıpkı Allah Resulü'nün dediği gibi yapıyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır konuşsun ya da sussun. İşte aynen böyle yapıyor. Beşincisi, bu şahsın cennetlik olarak nitelenmesinde asıl pay sahibi olan özellikse bambaşka bir özellik. Hiçbir Müslümana karşı kalbinde kötülük beslememek, hiç kimseyi kıskanmamak. Abdullah bu sözü duyunca, işte bizde olmayan özellik bu. Seni cennetlik kılan da bu demekten kendini alamıyor. Çünkü diğerlerini yapmak ne de olsa kolay. Farz ibadetleri yapmak, zikirle meşgul olmak, muhtaç durumda olana yardım etmek bir şekilde diğer insanların da rahatça yapabileceği bir şey. Gel gör ki her Müslümanı kardeş bilmek, hiç kimseye karşı gönlünde kötülük tutmamak, hiç kimseyi sahip olduğu nimet sebebiyle kıskanmamak kolay kolay başarılabilecek bir şey değil. Arkadaşımız, komşumuz, akrabamız, akranımız bir nimet elde ettiğinde, mesela bir ev ya da araba aldığında, bir başarı elde ettiğinde, bir makama geldiğinde, insanlar tarafından övüldüğünde, sizin gönlünüzde ve kalbinizde ne olup bitiyor bir bakın. Acaba helal olsun, Allah daha çok versin diyerek bundan dolayı seviniyor musunuz? Yoksa kalbinizden için için kıskançlık duyguları mı geçiyor? Karşınızda bir Müslüman gördüğünüzde onun hakkında suizanda bulunuyor musunuz, bulunmuyor musunuz? Evet, işte bir Müslümanı olgun, kamil kılan özellik tam da bu. Ve bu özellik belirtilen şahısta aynıyla mevcut. Son olarak bu hadisle ilgili akıllara gelebilecek bir soruya kısaca cevap verelim. Gerek bu hadiste gerekse başka hadislerde Allah Resulü tarafından cennetle müjdelenen bazı sahabiler bulunmaktadır. İmtihan devam ederken bir insanın cennetle müjdelenmesi nasıl olabilir? O kişi bu müjdeyi aldıktan sonra nasıl olsa cenneti garantiledim diye düşünürken amelden vazgeçmez mi? İşi ağırdan almaz mı? İlk olarak şunu bir netleştirelim. Allah Resulü, Allah'ın elçisi olarak kendisine vahiy yoluyla bildirilen şeyleri bilebilir. Kimin cennetlik olup olmayacağı meselesi içtihat yoluyla bilinebilecek bir husus olmayıp olsa olsa Peygamberimize vahiy yoluyla bildirilmiştir. İkinci olarak şu hususu vurgulayalım. Allah'ın imtihan devam ederken bir kimsenin cennetlik veya cehennemlik olacağını belirtmesinde akla aykırı bir durum yok. Allah nasıl ki daha imtihan devam ederken Ebu Leheb'in cehennemlik olacağını bildirmişse, nasıl ki Hazreti Nuh'a senin kavminden bundan böyle hiç kimse iman etmeyecek diyerek onların kafir olarak öleceğini ve cehennemlik olacaklarını bildirmişse, aynı şekilde bazı kimselerin de cennetlik olduğunu bildirebilir. Üçüncü nokta, Allah'ın bu durumu vahiy ile Resulüne bildirmesi, bu şahısların bundan sonraki hayatlarında da bu yolda yaşamaya devam edeceklerini bilmesi sebebiyledir. Yani cennetlik oldukları müjdesini almak, onları şımartmayacak, onları yoldan çıkarmayacak olduğunu bildiğinden bu müjde verilmiştir. Dördüncü husus, bu müjdenin verilmesinin sebebi, insanların bu şahısların durumunu araştırarak onlarda örnek alınacak noktaları bizzat görmelerini sağlar. Beşinci ve son nokta, Kur'an defalarca şunları yapanlar cennetliktir, şunları yapmayanlar cehennemliktir şeklinde bir takım fiiller ve özellikler zikreder. Bu durumda insanların aklına, acaba bu özellikleri taşıdığı için şu an cenneti hak eden kimse var mı diye soru takılabilir. Cennet müjdesinin bir hayal olmadığını, bir karşılığının bulunduğunu göstermek üzere bu müjde teorik olarak verilmekle kalmayıp bizzat şahıslara yönlendirilmiştir. Yine de her şeyin en doğrusunu Rabbimiz bilir. Rabbimiz bizleri de cennetlik kullarından eylesin, cehennemden azat eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onun

Yolundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş dost akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isifası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli kardeşim.
1: Değerli hocam nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
2: Allah razı olsun muhterem hocam. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyız. Değerli hocam toplumda ifade edilen göz değmesi ve nazar gibi ifadeleri biraz detaylandıralım. Bu ifadeler nedir ve buna karşı göz değmesi ve nazara karşı ne gibi önlemler almalıyız?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocam, nazarın yani göz değmesinin mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kimselerin bakışlarında olumsuz etkiler olduğu, olumsuz etkiler meydana geldiği dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: nazardan Allah'a sığının. Çünkü nazar yani göz değmesi haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazar değmesine karşı Ayetel Kürsi okuduğu, yine İhlas suresini ya da Felak'na surelerini okuduğu, ashabına da bunları okumayı tavsiye ettiği bilinmektedir. Değerli hocam, işte biz de göz değmesinden yani nazardan kurtulmak için Allahu Teala'ya yalvarmamız, yakarmamız ve o nazarın etkisinden kurtulmak için Allah'a itimat edip güvenmemiz de ayrıca gerekir. Nazar konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının bir gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfedilmemeli ve oralardan başka yerlerden herhangi bir yardım beklemememiz gerekir. Bu bağlamda yani toplumumuzda da bilinen, her yerde satılan kadim geleneklerden ama İslami olmayan kadim geleneklerden kalan nazar boncuğu diye bir şey vardır malumunuz. İşte bu nazar boncuğu veya benzeri şeylerin, benzeri taşların ya da bir takım nesnelerin nazarın etkisinden kurtulmak için kullanılması bid'attir, hürafedir, caiz değildir, din tarafından kabul edilebilecek bir şey değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur: kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin. Yine bir başka hadis-i şerifte nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin haşa ve kella, neuzübillah, Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir. Onun için nazarlık takmak, nazarlıktan bir güç beklemek, o nazarlık taşı dediğimiz boncuğu esas almak ve bütün kötülükleri onun sayesinde açtığımızı düşünmek asla ve asla dinen kabul edilebilecek bir husus değildir.
1: Ona sığınmak gibi oluyor sanki.
2: Tabii ki, yani bizi olumsuz etkilerden koruyan sanki o nazar boncuğu gibi kabul edilmekte. Ondan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualara başvurmak en önde gelen vazifemiz olmalıdır. Tekrar ifade edelim. Kısaca nazar isabet ettiğini veya nazara maruz kaldığını düşünen bir kardeşimiz

0: Ayet-el Kürsi, İhlas-ı Şerif, Felak-Nas dualarını okuyabilir. Bunun dışında yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Eûzü bi kelimâtillâhit-tâmmeti ve min külli şeytanin ve hemme şeklindeki duayı devamlı okuyabilir. Bu duada şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz bu duayı torunlarına okumuştur. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım. İşte biz de bu şekilde nazarın olumsuz etkilerinden korunmuş oluruz. Yoksa nazar boncuğuna veya nazar için kullanılan diğer nesnelere başvurarak bunun olumsuz yönlerinden kurtulamayız.
1: Değerli hocam, nazar boncuğundan bahsettik ama bir de muska kullanma durumu var. Muska ile alakalı durum nedir? Muska kullanmak caiz midir? Nazar ve göz değmesine karşı kullanılabilir mi?
0: Muhterem hocam, aynı şekilde muska da eskiden beri toplumumuzda kullanıldığını gördüğümüz şeylerden birisidir. Muska, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak ve kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı olduğu bir metindir. Çoğunlukla bunu korumak için belli bir bez veya deri parçalarına sarıp kişiler üzerinde taşırlar. Evet, korku ve nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur'an ayetlerini okumak caizdir. Buna rukye de denilir. Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp insanların üzerinde asması ve iliştirmesi ya da bir yerlere koyması hususunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen herhangi bir rivayet yoktur. Yani bir insan ayeti kerimeyi bir kağıda yazıp onu da bir şeylere sarıp üzerinde taşımaktansa o ayeti kerimeyi kendisi okumalıdır. Mesela Fatiha-i Şerif şifa ayetidir. Fatiha-i Şerif'i okuyabilir, Ayet-el Kürsi'yi okuyabilir. İhlas-ı Şerif'i, Muavvezeteyn, Felak-Nas dualarını okuyup bu şekilde Allah'tan şifa isteyebilir. Ama bunları bir metne yazıp da üzerinde taşıması ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir uygulama değildir. Bazı sahabeler şöyle bir rivayette bulunmuşlardır. Yani sizden biriniz uykudan korkan, efendim bir durumda, hani küçük çocuklar, henüz temyiz çağına gelmemiş çocuklar için bu duayı yazıp onun üzerinde bulundurduklarını söylemişlerdir. Fakat bu küçük çocuklar malum haliniz okumayı bilmedikleri için hani böyle bir uygulama yapılmış bir dönem veya bazı böyle öğretiler var. Fakat 7 yaşından sonra çocuğumuza biz Fatiha-i Şerif okutursak, öğretirsek, ezberletirsek, çocuğumuza da şu konuda bilinç kazandırırsak, böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında yavrum Fatiha suresini oku. O zaman onu üzerinde taşımaktansa bunu okumayı ya da biz anne baba olarak çocuğumuza bu duaları okumamız, onun bu tür kötülüklerden, kötü şeylerden korunması için Allah'a dua etmemiz daha doğrudur. Ancak bazı alimler yine de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden yazılmış bazı muskaları, işte bu ayetleri bir metne yazıp onu çocuğumuzun veya işte büyüklerin, okuyamayanların üzerinde taşımasını caiz görmüşler, bir sakınca görmemişler. Ancak burada kırmızı çizgi şudur: bu muskadan medet umulmaz. Onu koruyucu olarak algılamak yanlıştır. Biz ancak ve ancak Allah'a ibadet eder, ancak ve ancak Allah'tan yardım diler ve Allah'a itimat eder, ona güveniriz. Onun için gelecek olumsuzlukları Rabbimizin gidereceğini, yok edeceğini, bize ulaşmasını engelleyeceğini umarak Allah'a dua etmemiz doğru olandır. Bir de burada özellikle ifade etmem gereken bir husus, bu tür muska yazan, efendim, bir takım istismarcı kimseler vardır.

0: Bunlar insanların duygularını kullanarak, istismar ederek efendim bu tür şeyler yazıp insanların maddiyatlarını onların elinden almaktadırlar. Burada tekrar ifade edelim. Bir metni yazıp üzerimizde taşımaktansa onu okumamız daha doğrudur. Hele ki okuma yazma bilmeyen, neredeyse ümmi olan bu tür muskacıların, muska yazanların yazdığı muskalara da iltifat etmemiz çok doğru olmaz. Bilelim ki orada sadece ayeti kerimeler yok. Bazı efendim sihirden, büyüden şeylerin de işaretlerin de olabileceğini unutmayalım. Onun için bu insanları istismar eden, onların dini duygularıyla oynayan, onların menfaatlerini, maddiyatlarını alıp menfaatlenmek isteyen kimselerin tuzağına düşmeyelim.
1: Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli hocam, Rabbim ömrünüzü müzdat etsin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

0: ellerdi dil. Bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efgan eyleyip inlerdi dil. Bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziyan.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. İşgalci İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampına saldırdı. İnsansız hava aracıyla hedef alınan kampta bir Filistinli şehit oldu, bir kişi de yaralandı. Saldırılarda şehit sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken, ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. İmkansızlıklara rağmen eğitimin sürdürülmesi için Ebu Hulu okulundaki çocuklara ahşap yardım paketlerinden sıralar yapıldı. Öğrenciler bu sıralarda yeniden ders görmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim zirveye çıktı. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Türk savunma sanayinin en yeni ürünlerinin sergilendiği Saha Expo sona erdi ama etkisi hala devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünlere birçok ülke yoğun ilgi gösteriyor. Belçika yönetimi, Türkiye'nin başarısını akıl almaz olarak tanımlarken, Almanya'nın da Yıldırım Han'la ilgilendiği iddia edildi. Körfez ülkeleri de Hisar ve Akıncı gibi sistemler için Türk şirketleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demir Yumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.

0: hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20, Erzurum 15, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Girne 23, Gazimagosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Yayça şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada Hadadan Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Yayça tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olmuş bir şehir. Özellikle Orta Çağ'dan Osmanlı dönemine, oradan günümüze kadar uzanan çok katmanlı bir kültürel miras biriktirmiştir. Şehrin dar sokakları, taş yapıları ve sarp coğrafyası bu tarihi sürekliliğin en güçlü tanıklarıdır. Hadadan Camii Şerifi de bu dokunun içinde yer alan önemli yapılardan birisidir. Kıymetli dostlar, tarihi kaynaklar sınırlı olmakla birlikte Cami-i Şerif'in Osmanlı'nın Bosna'da şehirleşme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı 16. ve 17. yüzyıl tarihlerine, o dönemin tabiri caizse hem sonuna hem de başına işaret edilmiştir. Cami-i Şerif'in banisi olarak Hadadan adıyla anılan hayır sahibi bir şahsiyet, dönemin vakıf geleneğine uygun şekilde bu yapıyı şehre kazandırmıştır. Osmanlı şehir kültüründe bu tür cami-i şerifler sadece ibadet mekanı değildi elbette. Aynı zamanda mahallelerin kimliğini belirleyen merkezlerdi efendim. Kıymetli dostlar, mimari açıdan baktığımızda Hadadan Camii Şerifine klasik Osmanlı mahalle camisi tipolojisinin hakikaten çok kıymetli örneklerinden birini yansıttığını görüyoruz. Yapı genellikle kareye yakın planlı bir ibadet mekanı üzerine kurulmuş. Bu plan düzeni hem mekanın kullanımını kolaylaştırmış hem de yapısal dengeyi sağlamış. Üzeri çoğunlukla tek kubbeyle örtülerek iç mekanda bütüncül bir hacim oluşturulmuştur efendim bu tarz mimarilerde. Kubbe geçişlerinde Osmanlı mimarisinin karakteristik unsurları olan tromp veya pandatiflerle bir güzel sistem uygulanmış efendim. Bu teknik kare planla dairesel kubbe arasında estetik ve mühendislik açısından kusursuz bir geçiş sağlamış. Böylece yapı hem sağlam hem de görsel açıdan dengeli bir forma kavuşmuş. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi oldukça sade. Yerel taş malzemenin kullanımı yapının Yayça'nın doğal topografyasına uyum içinde olmasını sağlamış. Minare, bütün camilerimizde olduğu gibi Cami-i Şerif'in silüetini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımızda durmakta. İnce ve zarif yükselişiyle gökyüzüne doğru uzanan bu yapı elemanı hem Ezan-ı Muhammedi'nin hem de şehrin tarihi kimliğinin görünür kılınmasının çok kıymetli bir işareti olmuş. İç mekanda ise efendim özellikle

0: Süreçler Yayçı'daki birçok yapı gibi Hadadan Camii Şerifini de etkilemiş. Çünkü efendim direkt bizi, gönül dünyamızı, gönül dünyamızda imar ettiğimiz iman binalarını ve nihayetinde şehirlerimize bunun yansıması olarak dikmiş olduğumuz o harikulade tarihi eserleri yıkmaktı, ortadan kaldırmaktı hedefleri. Bunun için saldırdılar imanlarına ve ibadethanelerine. Oradaki mümin kardeşlerimiz de bu güzel dirayet ve şuurla dimdik ayakta tutarak yıkılsa da yapılarını tekrar ayağa kaldırdılar. Zaman içinde farklı tahribatlara uğrasa bile bu yapılar dönem dönem büyük ölçüde zarar görmüş olsa da hatta işlevini kaybetmiş olsa da bizler bu güzel imani duruşu ortaya koyan kardeşlerimizin halinden görüyoruz ki bu yapıları en kısa zamanda ayağa kaldırıyorlar. Özellikle bu cami-i şerifte, Hadadan Camii Şerifi de büyük zarar görmüş ve ayağa kalkabilmiş camilerden bir tanesidir. Kıymetli dostlar, tarih ve mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Ne takvimi? Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 30 Nisan 1442. Tarihte bugün Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etti. 1277. Arka sayfa. Günün konusu. Evimizde güven ve sadakat. Aile Allah'ın rahmetiyle korunan ve neslin devamını sağlayan güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır. Mutlu bir aile için sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat olmazsa olmazlardır. Evimizde güven ve sadakat sarsılırsa, aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebilir. Evlerimizin göz bebeği olan gençlerimiz bizi güçlü kılan en büyük zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim geleceğimizdir. Gençlerimize

0: anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi, tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu, bilinçli ve güven içinde bir ev ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz girdaplardan korunacaktır. Evimizde var olan güven ve sadakat, mutlu bir ailenin ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin temelidir. Bir ayet. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şey anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. İşgalci İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampına saldırdı. İnsansız hava aracıyla hedef alınan kampta bir Filistinli şehit oldu, bir kişi de yaralandı. Saldırılarda şehit sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken, ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. İmkansızlıklara rağmen eğitimin sürdürülmesi için Ebu Hulu okulundaki çocuklara ahşap yardım paketlerinden sıralar yapıldı. Öğrenciler bu sıralarda yeniden ders görmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim zirveye çıktı. Washington, Tahran'ın 14 maddelik ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Türk savunma sanayinin en yeni ürünlerinin sergilendiği Saha Expo sona erdi ama etkisi hala devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünlere birçok ülke yoğun ilgi gösteriyor. Belçika yönetimi, Türkiye'nin başarısını akıl almaz olarak tanımlarken, Almanya'nın da Yıldırım Han'la ilgilendiği iddia edildi. Körfez ülkeleri de Hisar ve Akıncı gibi sistemler için Türk şirketleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demir Yumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20, Erzurum 15, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Girne 23, Gazimagosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz.

0: Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Kısacık ama ikilemde kalmış bir soru. Hocam, Kur'an'ı okumak mı, dinlemek mi daha sevap diye sormuşlar.
2: Hiç endişemiz olmasın Selman Bey. Her ikisi de sevap.
1: Eyvallah.
2: Ha, daha çok sevap dendiğinde ben aslında bu tür mukayeselere de soru soran kardeşim benim bağışlasın.
1: Eyvallah.
2: Doğru bulmuyorum. Okumasını bilenlerin bizzat okumaları bir ibadet olduğu gibi okunan Kur'an-ı Kerim'i huşu içerisinde dinlemek de şüphesiz güzel bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'i okumak mı dinlemek mi diye illa bir konu gündeme gelirse de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat hayatından bir kesit bu konuda hepimiz için bir aydınlatıcı bilgi olsa gerek. Sahabe efendilerimizden İbn-i Mesud anlatıyor. Bu Buhari hadis-i şerifi diye hatırlıyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud Efendimiz'e demiş ki hadi bana Kur'an oku. Bunun üzerine ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim sana nazil olmuşken ben sana nasıl Kur'an okuyayım dedim diyor İbn-i Mesud Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi severim. Herhalde bu yeterli değil mi bu cevap?
1: Kesinlikle.
2: Hatırladığım kadarıyla İbn-i Mesud Efendimiz o anda Nisa suresinden okunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Nisa suresinin 41. ayetinde geçen her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onları da size seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak ayetine gelince Efendimiz buyuruyor ki şimdilik bu kadar
1: kafi.
2: Kafi diyor. Baktım ki diyor İbn-i Mesud Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben buradan birçok şey çıkarımda bulunabilirim. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı nasıl okuduğu ve nasıl dinlediği. Mesela ben kendime soruyorum, Efendimiz'i duygulandıran, ağlatan ayetler beni ne derecede etkiliyor? Ben öylesi bir dinleme kabiliyetine sahip miyim? Bütün hücrelerimle Kur'an'ı okurken ya da dinlerken Kur'an'a odaklanabiliyor muyum? Herhalde şunda hepimiz hemfikir oluruz değil mi? Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, okunan Kur'an'ı dinlemek, anlamaya çalışmak her biri birer ibadet.
1: Evet.
2: Ve Kur'an ilimleri adını verdiğimiz bir kıraat ilimleri de var ayrıca. Benim Mevlam, Yüce Mevlam cömert bir yaratıcı. Kullarına karşı merhameti sonsuz olan Rabbim, öğrenmeye çalışana, okuyana, dinleyene Kur'an'ı, hele hele anlayıp da yaşayana bol bol sevap verir. Peki oradaki okumak dinlemekteki hedef sadece bir vakit geçirmek anlamında mı? Vakti iyi değerlendirmek anlamında mı? Şüphesiz bunlar da var işin içinde ama orada okunan Kur'an ayetlerinin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından gücümüz nispetinde korunmaya çalışmak önemli. Tabii teknoloji birçok imkanları önümüze getirdi. Mesela benim talebeliğim zamanında bir dünyaca ünlenmiş, meşhur bir

0: Tabii.
1: Dijital ortamda, Diyanet Dijital'de oku, dinle, seyret butonları olduğunu biliyorum.
0: Evet,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Diyanet.
1: O mecralara katıldığında da kardeşlerimiz okumayı seviyorlarsa okusunlar. Dinlemeye daha çok meyillilerse dinlesinler. Seyredeyim, hem göreyim, hem de işiteyim diyorlarsa bütün arzularını karşılayacak imkanlar
0: var.
1: O zaman Mevlam hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Okuyalım, dinleyelim, anlayalım ve yaşayalım inşallah.
0: İnşallah. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Arif ol, zahid-i huşk olma sakın. Himmet et ta olasın ehli yakın. Olma şek mazlakasında gümrah, ulemadır ulemayı billah. Arif ol, sakın ham sofu olma. Gayret göster de yakin sırrına erenlerden ol. Şüpheye düşmeye sebep olacak haller içinde yolunu kaybetme. Allah'ı tanıyanlar yine Allah'ın alimleridir.

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yalancı insanların en kötüsüdür. Kötülerin kötüsü de verdiği sözden dönen kimsedir.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji projeleri masaya yatırılacak. Erdoğan daha sonra Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede bölgesel meseleler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. İşgalci İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampına saldırdı. İnsansız hava aracıyla hedef alınan kampta bir Filistinli şehit oldu, bir kişi de yaralandı. Saldırılarda şehit sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken, ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. İmkansızlıklara rağmen eğitimin sürdürülmesi için Ebu Hulu okulundaki çocuklara ahşap yardım paketlerinden sıralar yapıldı. Öğrenciler bu sıralarda yeniden ders görmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki krizde gerilim zirveye çıktı. Washington, Tahran'ın 14 maddeli

0: Ateşkes teklifini reddederken, Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve yeni operasyonların masada olduğunu duyurdu. İran cephesi ise geri adım atmayacağını vurgulayarak, olası bir saldırı durumunda uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirme tehdidinde bulundu. Körfez'de tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle artan enerji maliyetlerinin Amerikan halkına faturası şimdiden 37 milyar doları aştı. Türk savunma sanayinin en yeni ürünlerinin sergilendiği Saha Expo sona erdi ama etkisi hala devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünlere birçok ülke yoğun ilgi gösteriyor. Belçika yönetimi Türkiye'nin başarısını akıl almaz olarak tanımlarken Almanya'nın da Yıldırım Han'la ilgilendiği iddia edildi. Körfez ülkeleri de Hisar ve Akıncı gibi sistemler için Türk şirketleriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Aile Haftası kapsamında yurt genelinde dijital dünyada çocuk ve aile temalı konferanslar düzenliyor. Balıkesir, Bayburt ve Gaziantep'te gerçekleştirilen programlarda teknolojinin aile yapısı üzerindeki etkileri ve dijital risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bu yıl yurt genelinde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıla oranla %72 artış gösteren yağışlar nedeniyle dev hidroelektrik santrali olan Keban Barajı'nın kapakları da taşkın riski nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Erzurum'da yaşayan 69 yaşındaki vefakar anne Keziban Demir Yumruk, ömrünün 48 yılını zihinsel engelli oğlu Mehmet'e adadı. 25 yıl önce eşini kaybeden Keziban anne, evladına hem anne hem baba oldu. Yıllardır yüreğinde taşıdığı hayallerden biri olan kutsal topraklara gitme arzusuysa, hayırseverlerin ve Erzurum Müftülüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüşecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 26, Eskişehir 25, Trabzon 20, Erzurum 15, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 44, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Girne 23, Gazimagosa 29, Saraybosna 17, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. 13 Mayıs Çarşamba, haftanın tam ortasında. Günün yoğunluğunu geride bırakıp akşamın huzuruna sığındığımız bu güzel vakitte Diyanet Radyo'dayız. Kiminiz direksiyon başında eve yetişme telaşında, kiminiz sofrayı hazırlıyor, kiminiz günün yorgunluğunu belki bir çay eşliğinde dinlendiriyor. Neredeyseniz, hangi hal durumundaysanız muhabbetimiz oraya ulaşsın istiyoruz bu akşam. Hayırlı akşamlar başladı. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca akşamın bereketini, güzel sözleri, tebessümü ve hayatın içinden sıcak başlıkları birlikte paylaşacağız. Ben İlker Uykal. Bu akşam da gönüller arasında bir köprü kurma niyetiyle mikrofon başındayım. Akşamınız hayırlı, muhabbetimiz daim olsun diyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Hızlı, hareketli ve heyecanlı bir şekilde başladık. Saatlerimiz 18.08'i gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii bu programın en güzel tarafı yalnızca bizim anlattıklarımız değil. Sizlerden, sizlerin gönlünden geçenlerin de bu yayına karışması. Çünkü sizler olmadan bu muhabbetimiz, sohbetimiz eksik kalıyor değil mi? Bulunduğunuz şehirden, evinizden, iş yerinizden, yoldan ya da bir mola anından selamlarınızı iletebilirsiniz. Bir düşüncenizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Güzel temennilerde bulunabilirsiniz. O yüzden siz de bize katılın. İyi edersiniz. Mesajlarınızla bu programın sesi olun. Akşamın bereketini birlikte çoğaltalım. Hayırlı akşamları birlikte yapıyoruz. Çünkü bu mikrofonun bir ucunda biz varsak diğer ucunda da kıymetli dinleyicilerimiz var. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, bir süredir mutfak ekibinden ses gelmiyordu. Neyse ki kendilerini belli ettiler, sağ olsunlar. Bizim bir mutfak ekibimiz var malumunuz. Mutfak grubu bizleri yalnız bırakmıyor. Tabii evin telaşesi, yoğunluğu, bunu kabul ediyorum. Bizi de ihmal etmeyin. Şimdi Uşak'tan Şule Hanım yazmış bizlere. İyi yayınlar dilemiş mutfak grubundan kendileri. Sevgiler, saygılar sunmuş bizlere. Ve bir eser istemiş. Tüm dinleyenlere armağan ediyor. Sağlık ve afiyetler diliyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de sağlığınız ve evinizin bereketi daim olsun diyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Çünkü işlerin en yoğununun evde olduğunun bilincindeyiz, farkındayız. Kolaylıklar ve çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine bir başka mesajımız, bu sefer Yalova'dan geliyor. İsmail Bey, ne kadar hızlı okudum değil mi? Gelir gelmez hemen şu anda kutuya düştü ve ekrandaydı. Hemen okumak istedim. Merhamet edip nara gönderme, bir ulu sultanın tahtına geldim Mevlam. Evet, kime ait bu eser, kim seslendiriyor? Hadi bir tahmin yürütelim bakalım. Notlarımızın arasını alalım İsmail Bey ve eğer akışta var ise çalarız tabii ki, sizlere dinletiriz. Neden olmasın? Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Yalova'ya da selamlarımızı iletmiş olalım. Sadece Yalova değil, Türkiye'nin 81 ilinde yayındayız malumunuz ve selamlarımızı iletiyoruz. Dünyanın dört bir tarafında bizlere ulaşan sevgili dinleyicilerimiz, kulaklarını bizlere verenlere çok teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı, muhabbetlerimizi paylaşıyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Az önce mutfak grubuna selamlarımızı ilettik ama biraz eksik kaldı galiba. Hatırlar mısınız, evde annelerimize sorardık ya, hala da soruyorum ben mesela. Bugün ne yaptın, işleri bitirdin mi diye zaman zaman böyle telefon görüşmeleri yaptığımda. Ve çoğu zaman da şu cevabı alıyoruz, öyle değil mi? Evin işi biter mi ağa oğlum diye. Gerçekten de öyle. Yani dışarıdaki mesai belli saatlerde sona eriyor ama evin emeği çoğu zaman hem görünmüyor hem de işi bir türlü bitmiyor. Saati de olmuyor, mesaisi de bitmiyor. Ama bir düzeni ayakta tutan sessiz bir gayret var orada. Dolayısıyla o gayretin kıymeti çok çok büyük. Dolayısıyla bir teşekkürü unutmuştuk bu vesileyle. Annelerimize, eşlerimize, yuvasını emekle güzelleştiren bütün herkese gönülden bir teşekkür gönderelim, öyle değil mi? Çünkü hakları gerçekten ödenmez. Saatlerimiz 18-19'u gösteriyor. Böyle yavaş yavaş ilk yarım saate doğru ilerliyoruz. Tabii güzel eserlerle birlikte doğru frekanstasınız. Güzel eserler sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Diyanet Radyo'dan lütfen ayrılmayın.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yalnız olmadığımızı bilmek ne güzel. Sizden gelen güzel mesajlar programa ayrı bir renk katıyor, ayrı bir güzellik katıyor ve biz de bu güzelliği bu mikrofonlardan yine sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı akşamlar dileyen bir dinleyicimiz İzmir Buca'dan Fethi Bey. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun demiş. Rabbim ülkemizi, ordumuzu korusun diye ekliyor. Bir eser istemiş bizden. Notlarımızın arasına hemen aldık. Sadece Türkiye'den mi zannediyorsunuz? Dünyanın dört bir yanından mesajlar geliyor. Dallas'tan gelen bir mesaj sevgili dinleyiciler. Sıradaki eser oğlum Yasin'e, torunum Yusuf'a demiş dinleyicimiz Nevruz Bey. Yanlış okumadıysam çok teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Yine Diyanet Radyo dinleyenlerine selamlarını ileten bir başka dinleyicimiz Kahramanmaraş'tan Ünal Bey. Bizim gedikli dinleyicilerimizden bir tanesi biliyorsunuz. Sağ olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmaz. Var olsun. Yine güzel bir ilahi bir eser istiyor. Kızı, damadı ve torunları için. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız bizi daha da güçlendiriyor, daha da motive ediyor. Yolda eve gitmek üzere trafikte olanlar belki radyodan gelen bu güzel seslerle günün yorgunluğuna atıyorlardır. Kim bilir, belki evde akşamın telaşından uzaklaşırken bizim radyomuzdan gelen sesle huzur buluyordur dinleyicilerimiz. Bilemeyiz. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserler radyonuzda.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
2: Programda ilk yarım saati geride bıraktık. Hayırlı akşamlar dileklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de bize katkı sunuyorsunuz. Peki gün nasıl geçti? Koşturmayla mı, toplantılarla mı, trafikle mi? Ve tabii bitmek bilmeyen sorumluluklarda cabası değil mi? Biraz yorgunluk var mı? Muhtemelen var. Çünkü modern hayat insana çoğu zaman hız veriyor ama huzuru da aynı zamanda aynı kolaylıkla sunmuyor. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Bazen bu telaşenin içinde kendi iç sesimizi bile duyamıyoruz. İşte tam da böyle anlarda küçük bir mola iyi gelir. Güzel bir söz, gönlümüze dokunan bir eser de iyi gelir diyoruz. Bu akşam Diyanet Radyo'da biraz olsun o hengameden uzaklaşalım istiyoruz. Zihnimizi meşgul edenleri bir kenara bırakıp kulağımızı huzura, kalbimizi de sükunete çevirelim. Güzel eserlerle, anlamlı sohbetlerle akşamın bereketine birlikte talip olalım. Çünkü bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey sadece birkaç dakikalık iç huzuru olabilir. Dolayısıyla doğru adrestesiniz, Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Huzurun adresi diyebiliriz. Akşamın da güzelliğini ve bereketini birlikte paylaşıyoruz. Gelen mesajları tabii okumaya da devam ediyoruz. Denizli'den Kenan Bey severek dinlediğini ifade etmiş bizleri. Yoldalarmış, ailem için bir eser istiyorum demiş. Hemen notumuzu aldık. Teşekkürler. Bağcılar'dan selam gönderen bir dinleyicimiz var. Yücel Bey, sıradaki eser Canım Kızım Eylül'e Gelsin diyor. Bir başka eserle devam edelim. Tabii öncesinde mesajları da okuyoruz. Erzurum'dan Hacı Kadir Bey, sıradaki eser Gönlü Güzel insanlara Gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, eksik olmasın. Dinleyicilerimizin güzel mesajları bize daha da güç veriyor elbette. Bir dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Hayırlı akşamlar demiş. Allah'a emanet etmiş bizleri. Sağ olun. Biz de sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Eksik olmayın. Evet, gördüğünüz gibi herkes burada ama siz yoksunuz. Mutlaka mesajlarınızı bizlerle paylaşın, olur mu? Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Trafikte olanlar, bir yere varmak isteyip de varamayanlar yoğunluk nedeniyle elbette mümkün. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında mutlaka onlar da var değil mi? Ve sinirleniyorsunuz haliyle. Zaten çağın en önemli hastalıklarından bir tanesi sinir, stres değil mi? Strese birçok şey sebep oluyor. Doğru. Trafikte yaşadıklarımız da yine bizi strese sokabiliyor. Kornalar çalıyor, araçlar ağır ağır ilerliyor, saatimiz daralıyor. İnsan ister istemez geriliyor değil mi? Ama şunu unutmamak lazım. Direksiyon başında öfkeye kapılırsanız da kapılmasanız da sonuç değişmiyor. Yol açılmıyor. Kalbimiz yoruluyor sadece. Evet, bu söylediklerim belki bir yere varmayacak ama en azından kalbinizi sükunete çağırabilir diye düşünüyorum. Şunu yapabiliriz belki, yola çıkmadan önce trafik durumuna göz atabiliriz. Mümkünse biraz erken hareket edilebilir veya vaktimiz varsa biraz geç hareket edilebilir. Trafiğin en baskın olduğu o saatler arasında trafiğe çıkmamak bizi o anlamda rahatlatabilir. Acele de çoğu zaman stresin en büyük yakıtı olabiliyor. Direksiyon başındaysanız biraz şöyle omuzlarınızı gevşetin, derin bir nefes alın. Burundan alıyorsunuz nefesinizi ve ağzınızdan da veriyorsunuz. Hep böyle söylüyor ya nefes uzmanları. Dolayısıyla bu sizi belki biraz daha sakinleştirebilir. Birkaç doğru nefes belki onlarca korna sesinden daha güçlü olabilir. Bunun yanında ne yapabiliriz? Tabii ki Diyanet Radyo dinliyorsunuz, en başta bu. Sakin bir müzik, güzel bir sohbet olabilir. Belki faydalı bir podcast de dinleyebilirsiniz. İşte o zaman trafiği bekleme alanı değil de bir değerlendirme alanına çeviriyorsunuz. Kulağınız bizde olsun ve gideceğiniz yere dileğimiz güvenle, huzurla varmanız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sizlerin mesajlarıyla programımız daha da güzelleşiyor. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım yazmış. Canım annem ve canım babam için bir eser istiyorum demiş. O eseri de biz not ediyoruz ama tabii şunu isteriz sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın bu hareketine, o yorgunluğumuzu giderecek temposuna ayak uyduracak böyle daha ritmik eserler olursa mutlaka çalarız. Daha yavaş ritimli olursa onların da notunu alıyoruz ama bu saat dilimi içerisinde, bu program dilimi içerisinde daha çok böyle hareketli olanlar, böyle gönlümüze hoş gelenler, bizleri biraz daha böyle hayata bağlayan ve güçlendiren eserler olursa çok memnun oluruz. Kahramanmaraş deyince de ne yazık ki hep aklımıza böyle kötü hatıralar geliyor değil mi? Maraş depremi, ondan sonra kaybedilenler vesaire. Ama nihayetinde biz bir büyük bir ülkeyiz ve yolumuza devam ediyoruz bir şekilde. Kaybettiklerimizin hatırası hep canlı, onları asla unutamayız ama bir daha böyle felaketlerin olmaması temel dileğimiz. Diğer taraftan bugün Soma maden faciasının da yıl dönümüydü. Orada da 301 madencimizi yitirdik. Onların da ailelerine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Madencilerimizi de asla unutmuyoruz. Niye unutmuyoruz? Çünkü dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesini icra ediyorlar. Yerin metrelerce altında alın teriyle, emekle, çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Rabbim bir daha böyle acılar, tarifi mümkün olmayan acılar bu millete yaşatmasın diyoruz. Böyle dua ediyoruz elbette. Bir başka dinleyicimiz Lema Nur Hanım. Hayırlı akşamlar dilemiş. Gerçekten de demiş tatlı bir akşam koşuşturmacası içindeyiz. Ama sizi dinlerken dinlendiğimizi hissediyoruz. Teşekkürler demiş. Biz size teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir mesaj. Ve sağ olun bizleri de bu anlamda onore ediyorsunuz. Eksik olmayın, notumuzu alıyoruz. Eser notumuzu hemen kaydediyoruz. Şükriye Hanım hayırlı, bereketli, sağlıklı akşamlar diliyor bize. Dualarımla Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mesajlarınız bizi güçlendiriyor. Eksik olmayın. Diyanet Radyo'dasınız. Ayrılmayın lütfen.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
5: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çekmeköy'den Ali Bey. Hayırlı akşamlar dilemiş bize, bir eser istemiş ve hemen notlarımızın arasına aldık. Çok teşekkür ediyoruz. İnegöl'den gelen bir mesajımız var. Mehmet Yiğit sıradaki eseri.

anneme, kardeşime ve şu an servis çeken babama hediye ediyorum demiş. Ve serviste bizi dinleyenler de varmış. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi marka vermeyelim değil mi? Bir firmanın çalışanları varmış. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz. Onlar zaten kendilerini biliyorlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bir başka mesajımız. Dokunur gayretine karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül demiş dinleyicimiz. Çok hoş sözler, anlamlı bir eser. Çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Sizin mesajlarınız programı daha da güzelleştiriyor elbette. İkinci yarım saati de bitirmek üzereyiz. Birazdan yeni saatte karşınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saatimizde akşamın güzelliğini hep birlikte paylaşıyoruz elbette Diyanet Radyo'da. Bu akşam isterseniz bir duaya hep birlikte amin diyelim. Şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar dileyelim. Dert taşıyan gönüllere deva dileyelim. Sıkıntı içinde olan kardeşlerimize ferahlık dileyelim. Hastane odalarında umutla güzel bir haber bekleyenlere, evinde rahatsızlığıyla mücadele edenlere, bir yakını için endişeyle dua edenlere Rabbimiz kolaylıklar ihsan eylesin. Unutmayalım, devası olmayan hiçbir dert yoktur. Yeter ki umudumuz diri olsun, duamız samimi olsun. Yorgun bedenlere kuvvet, yorulmuş gönüllere huzur diliyoruz. Dara düşenlere çıkış kapıları nasip olsun diyoruz. Bu akşam dualarımız yalnız kendimiz için olmasın, birbirimiz için de yükselsin semaya. Çünkü bazen içten edilen bir dua hiç tanımadığınız bir gönle bile umut olabilir. O yüzden niyetimiz her zaman güzel olsun diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın huzurunu bereketini birlikte paylaşıyoruz demiştik ve saatlerimiz 19.11'i gösteriyor. Diyanet Radyo'da sizlerden gelen güzel mesajlarla da birlikte tabii ki. İstanbul'dan Fatma Oğul, hayırlı huzurlu akşamlar dilemiş. Programınız harika diyor. Çalışırken dinlemek ayrıca büyük keyif demiş. Bir eser istemiş bizden. Efendim tabii bu güzel dilekler bizleri mutlu ediyor, sevindiriyor. Marifet de iltifata tabidir kabilinden. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Yine bir başka mesajımız, az önce bir dua ettik ya sevgili dinleyicimiz, dualarınıza ihtiyacımız vardı, ne kadar güzel oldu demiş, sağ olsun. Hayırlı

kafamıza şekilleniyor, yollar hesaplanıyor, tatil bölgelerinde rezervasyonlar bile yapılmaya başlanmış. Ama tabii şunu unutmamak lazım, bayramı bayram yapan sadece o gidilen yerler değil, gönülden gönüle kurduğumuz bağlar değil mi? Büyüklerimizi unutmuyoruz değil mi? Bir kapıyı çalmak, bir el öpmek ve sofrayı birlikte paylaşmak. İşte bayramın gerçek bereketi biraz da burada saklı. Çünkü en güzel bayram sevdiklerimizle geçirilen bayramdır. Hasretlerin dindiği, gönüllerin buluştuğu bayramdır. Bu bayramla planlarınızı buna göre yapın diye tavsiye ediyoruz. O planların merkezinde biraz muhabbet olsun, vefa olsun ve tabii ki bolca da aile olsun, sevdikleriniz olsun, sıla-i rahim olsun. Diyanet Radyo'dasınız, ayrılmayın.

Bu güzel memleketin her köşesi ayrı bir hatıra, her bir köşesi ayrı bir emek ve ayrı bir bereket tabii ki kendi içinde. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye'nin her bir toprağı bizimdir, kıymetlidir, azizdir. İsimler farklı olabilir, şehirler değişebilir, lehçeler, iklimler, tatlar başka başka olabilir. Ama gönlümüz bir, istikametimiz bir, bayrağımız bir, birliğimiz daim olsun. Muhabbetimiz hiç ama hiç eksilmesin. Çünkü bizi güçlü kılan sadece aynı coğrafyayı, aynı toprakları paylaşmamız değil. Aynı sevinçte buluşuyoruz. Aynı kederde bir araya geliyoruz. Aynı hüzünde kenetleniyoruz. Bu topraklar bir, bu millet bir. Gönüllerimiz bir oldukça yarınlarımız daha da aydınlık olacak inşallah diyoruz. Bu duaya hep birlikte amin diyoruz.

Hiç unutmayacağımız kelimeleri, unutmamamız gereken kelimeleri, hep hatırımızda tutmamız gereken kelimeleri ne yapıyorduk? Kelime kutusuna koyuyorduk. Hiç unutmamak için yapıyorduk bunu. Kelime kutumuza bugün de çok sıcak, çok tanıdık, çok güzel bir kelime bırakalım. İyilik. Öyle sayfalarca açıklama yapmaya gerek yok. Uzun uzun anlatmaya gerek yok iyiliği. Çünkü iyilik iyidir. Söylemesi bile insanın içini yumuşatıyor, değil mi? Bazen bir tebessümdür iyilik, bazen kalbi yorulmuş birine söylenen güzel bir sözdür. Belki de hiç tanımadığınız biri için edilen bir duadır iyilik. İyilik küçüldükçe değersizleşmez, aksine çoğaldıkça dünyayı bile güzelleştirir. Çünkü iyilik verenin kalbini de, alanın gönlünü de onarır. Böyle bir güzelliktir. Bugün kelime kutumuzda iyilik var. Belki bu akşam kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bugün kimin hayatına dokundum, kimin hayatına küçük de olsa bir güzellik bırakabildim? Çünkü gerçekten iyilik iyidir.

geride bırakıyoruz, programın sonuna geliyoruz. Kimi yolda bize eşlik etti, kimi evinin huzurunda, kimin günün yorgunluğunu atarken üzerinden kulağını bize verdi. Her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi akşam yerini geceye bırakırken biraz dinlenme, biraz tefekkür, biraz da gönlümüzü sükunete teslim etme vakti. Dileriz ki hanenizde huzur, kalbinizde ferahlık olsun, yarınlarınıza hep umut da olsun. Ben İlker Uykal, bu akşamın bereketini hep birlikte paylaştık. Rabbim gecenizi hayırla, gönlünüzü huzurla, uykunuzu da selametle kuşatsın. Diyanet Radyo'dan muhabbetle veda ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Hayırlı akşamlar. Gündeme dair konu...

Bunları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor. Kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde iki göz odada üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha. Babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış. İki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen 3 kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kamçı yarası kapanır, acısı geçer. Dil yarası yıllar sürer.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti İsa'nın yargılanması. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi bir mahkeme salonunda devam ediyor. Hazreti İsa muhafızlar eşliğinde salona getirildi. Onun salona girmesiyle beraber mahkeme üyeleri homurdanmaya başladılar. Mahkeme başkanı elindeki tokmağı masaya vurarak herkese susturdu. Sonra Hazreti İsa'ya dönüp, "Mahkememiz seni Yahudilik inancına aykırı düşünceler taşımak ve insanları bu düşünceler

0: yeltenip konuşmaya başladılar. Bu kadar yeter. Daha fazla hakaret işitmek istemiyoruz. İdam istiyoruz. Evet, idam istiyoruz. İsa'yı idama mahkum edin. Mahkeme başkanı herkesi susturarak dünden vermiş oldukları kararı açıkladı. Meryem oğlu İsa, mahkememiz seni Yahudi inancını bozmaktan, toplumda huzursuzluk çıkarmaktan ve Roma devletine karşı gelmekten suçlu bulmuş, idamla cezalandırmıştır. Karar Roma valisinin onaylamasından sonra uygulanacaktır. O zamana kadar her hareketin takip edilecek. Aynı davranışlara devam etmen halinde hemen çarmıha gerilerek idam edileceksin. Mahkeme başkanı muhafızlara Hazreti İsa'yı salondan çıkarmalarını emretti. Bu sırada vali Pilatus, Sanhedrin mahkemesinin kendisine gönderdiği kararı danışmanlarının da kararıyla imparatorluğa gönderdi. Hazreti İsa'nın idam kararı hakkında imparatorun fikrini sordu. İmparatordan bir cevap gelene kadar bekleyecekti. Valinin sarayında haham başının casusu olarak çalışmakta olan bir katip, onun imparatora danışmak üzere mektup yazdığını öğrendiğinde soluğu Beytülmaktis'te aldı. Doğrudan haham başının huzuruna çıkıp valinin kararını ona haber verdi. Haham başı zaten validen böyle bir hamle beklediği için hiç şaşırmadı. Adamına yüklü bir bahşiş verip onu gönderdi. Sonra gizli işlerini yaptırdığı iki özel adamını çağırdı. Çok geçmeden biri kambur, diğeri deli kılığında iki adam içeriye girip saygıyla eğildiler. Haham başının önündeki masada iki mektup ve altın dolu küçük bir sandık vardı. Deli kılıklı olana mektubu vererek, bunun içinde vali Pilatus hakkında bir rapor var. İddiaların bir tanesi bile imparatorun onu görevden almasına yeter. Kimseye görünmeden derhal yola çık. Mektubu kime vereceğini biliyorsun. Deli kılıklı adam baş üstüne efendim deyip mektubu aldı ve hemen odayı terk etti. Haham başı kambur olana döndü. Masadaki sandığı göstererek, şehrin güvenliğinden sorumlu subay bu gece seni her zamanki yerimizde bekliyor olacak. Bu sandığı bugüne kadar yaptığı hizmetlerin küçük bir karşılığı olarak ona ver. Bu daha bir başlangıç. İşi bittiğinde elbette daha fazlasını alacak. En güvendiği adamlardan bir birlik oluştursun ve benden haber beklesin. Ne yapması gerektiği bu mektupta yazılı. Kambur adam sandığı ve mektubu alıp hemen oradan ayrıldı. Haham başı koltuğuna yayılarak, görelim bakalım sayın vali, el mi yaman, bey mi yaman?
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün En'am suresi 151. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz Teala En'am suresi 151. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. De ki ey Habibim, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Bunlardan birincisi, اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. İkincisi, anne babaya iyilik etmektir. Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ. Biz sizin de onların da rızkını veririz. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Aziz kardeşlerim, bu ayet bizlere bir hayat rehberi sunuyor. İnsanla Rabbi arasındaki ilişkiyi, aile bağlarını ve toplum düzenini koruyan temel ilkeleri sıralıyor. Bu ilk temel ilke Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Bu İslam'ın temelidir. Tevhid inancıdır. Allah'ı her yönüyle bir bilmek, ona hiçbir şeyi ortak

0: koşmamak. Tarih boyunca insanlar farklı şekillerde sapmışlardır. Kimi putlara tapmış, kimi yıldızlara yönelmiş, kimi de Allah'a çocuk isnat etmiştir. Ama Kur'an çok açık. İnsan sadece Allah'a kulluk etmelidir buyurmaktadır. Aziz kardeşlerim, insanın kalbi tek bir Allah'ı taşıyabilecek şekilde yaratılmıştır. Oraya başka şeyler koyulduğunda kalbin dengesi bozulacaktır. Bu ayette Allah'tan gelen ikinci emir anne babaya iyilik etmektir. Dikkat edelim. Allah'a iman emrinin hemen arkasından geliyor. Anne babaya iyilik emri. Bu da bize şunu gösteriyor. Anne babaya iyilik Allah'a ibadet kadar önemli bir sorumluluktur. İhsan kelimesi geçiyor ayette. Ve bil valideyni ihsane. Yani sadece görev yapmak değildir mesele. Güzel davranmak, gönül almak, incitmemek bu ihsan kelimesinin anlamları arasında yer almaktadır. Bugün belki birçok insan anne babasına karşı katı ve kaba davranabilmektedir. Halbuki anne babalar bizim dünyaya geliş sebebimizdir. Üçüncü emir, fakirlik korkusuyla çocukların öldürülmemesidir. Cahiliye döneminde insanlar geçim korkusuyla çocuklarını öldürebiliyorlardı. Kur'an cahiliyenin bu vahşetini kesin bir şekilde yasaklamaktadır. Aziz kardeşlerim, bu ayet sadece geçmişi, geçmişte yaşananları bize anlatmamakta, sadece onları hatırlatmamakta. Bugün de geçim kaygısı, kariyer endişesi veya farklı sebeplerle çocuk istememe ya da çocuk aldırma gündeme gelmiyor mu? Ne yazık ki bugün bunlar da bizim bir sorun alanımızı teşkil etmektedir. Oysa rızkı veren Allah'tır. Bir çocuğun dünyaya gelmesi onun rızkıyla birlikte gelmesi demektir. Kardeşlerim, Rabbimizin bu ayette bize verdiği dördüncü emir, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ şeklinde buyurulan, kötülüklerin açığını da gizlisini de terk etmek, gizli açık hiçbir kötülüğe yaklaşmamaktır. Cenab-ı Hak yaklaşmayın diyor. Bırakın yapmayı, bu tür kötülüklere yaklaşmayın bile. Ne demektir bu? İnsanı günaha götüren ortamdan bile uzak durmak demektir. Ayrıca sadece açık kötülüklerle ilgili de değildir bu durum. Gizli olanlar da aynı şekilde yasaklanmaktadır. Çünkü insan bazen insanlardan utanır ama Allah'tan utanmaz hale gelebilmektedir. Bu durum bir kalp hastalığıdır aziz kardeşlerim. Beşinci emir ayeti kerimedeki haklı bir sebep olmadıkça cana kıymamaktır. İslam'da insan hayatı dokunulmazdır. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü hayat kutsaldır. Bu ayet bize şunu da öğretmektedir. Hiçbir öfke, hiçbir çıkar, hiçbir gerekçe bir insanın hayatını sona erdirmeyi haklı kılamaz. Değerli dinleyiciler, görüldüğü üzere anlatmaya çalıştığımız bu ayet toplumsal bir düzen getirmektedir. Sadece bireysel bir talepler manzumesi değildir ayeti kerimenin vermiş olduğu mesajlar. Bir toplumsal düzen inşa etmesi söz konusudur ayeti kerimenin. İnançta tevhid, ailede saygı hürmet, neslin korunması, ahlakın temizliği, hayatın dokunulmazlığı, işte bu beş ilke, evet, toplumun sağlam temellerini oluşturmaktadır. Allah'ım, kalplerimizi yalnız sana bağla. Bizi sana hiçbir şeyi ortak koşmayan samimi kullarından eyle. Gönlümüze anne ve babamıza karşı merhamet, dilimize nezaket, amellerimize ihsan güzelliği nasip eyle. Ya Rabbi, bize emanet ettiğin neslimizi muhafaza eyle. Evlatlarımızı göz aydınlığı, kalp huzuru kıl. Bizi kötülüğün açığından da gizlisinden de uzak eyle. Günaha götüren yollardan kalplerimizi çevir. Hayatı senin emanetin bilenlerden eyle. Haksız yere bir cana kıymaktan, zulme düşmekten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, bize senin hudutlarına saygılı bir hayat, rızana uygun bir ömür ve güzel bir akıbet nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Kadim mısralar. Eyleme kimseyi zemm-ü gıybet. Ayıptır akıl olana bu sıfat. Zevki yok, alemi yok, lezzeti yok. Günehi gayr-ı measiden çok. Dostlar olmaz olur senden emin. Namın anılsa ederler nefrin. Kimseyi kötüleyip dedikodusunu yapma. Bunu yapmak akıllı kişiler için büyük bir ayıptır. Dedikoduculuk ve başkasını kötülemenin zevki, gereği ve lezzeti yok. Üstelik günahı diğer bütün günahlardan da fazla. Bunları yaparsan dostların senden emin olmazlar ve adın anıldıkça senden nefret ederler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, ben Nurdan Ebrar. Sıradaki eseri bütün hocalarım için çalarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı yayınlar.

Ankara'dan yayına katılıyorum. Hazar Kıl isimli eseri istiyorum. Canım ailem için gelsin. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm. Sevdim seni, mabudum o ilahisin diye. Bütün sevdiklerim ve Diyanet Radyo dinleyenleri için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

İyi akşamlar, ben Mahir. Halil Necip oğlundan. Allah yar yar ilahisine canım rahmi dedem için istiyorum. Hoşça kalın.

Ben İstanbul'dan Emre, tüm sevdiklerim için ve tüm İslam alemi için Zahid Bizi Tan Eyleme isimli eseri istiyorum.

İyi akşamlar Diyanet FM dinleyicileri ve çalışanları. Ben Emin, Mersin'den hepinizi selamlıyorum. Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir ilahisini eşim ve kızım için çalarsanız teşekkür ederim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru mucizenin ne olduğudur. Baktığımızda her olan olgu ve olayın bir sebebi bulunmakta. Sebepsiz gibi gördüğümüz şeylerin de bilmediğimiz bir sebebinin olacağı ifade ediliyor. Siz buna ne diyorsunuz?
2: Bu çok eski bir tartışmadır. Aklın öncelendiği, insanın aşırı özgüvene evrildiği ve dinin tartışmaya açıldığı her dönemde bu tür iddialar gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Bu sorunun temelinde evrendeki işleyişin zorunlu veya olumsal olup olmadığı yatmaktadır. Yani olgu ve olayların meydana gelişinde sebep-sonuç arasındaki ilişki zorunlu mudur, değil midir?
1: İyice kafam karıştı. Sebep-sonuç, zorunlu-olumsal, nedir bunlar hocam?
2: Aslında kelimelerin anlamlarını biliyoruz. Konuyu anlamak için sistemi kavramamız gerekiyor. Hayata baktığımızda her olayın veya olgunun bir sebebinin olduğunu görürüz. Söz gelimi ateşin elimizi yakması olayında ateş sebep, yanma sonuçtur. Bu örnekte aksini düşünmemiz biraz zordur. Peki aksi meydana gelirse nasıl izah ederiz? Bazıları bunun aksinin meydana gelmeyeceğini, gelenlerin de başka bir sebebe bağlı olduğunu söylerler. Onlara göre sebep-sonuç ilişkisi zorunludur. Bazıları ise sebep veya sonuçtan biri olmadan da bir olgu veya olayın meydana gelebileceği görüşündedirler. Buna göre tabiatta bir olayın olması kadar olmaması da mümkündür. Buna olumsallık denilir. İslam düşüncesinde ise Allah'ın yaratmasıyla peygamberlerin elinde gerçekleşen sebebi veya sonucu olmayan olağan dışı olaylara mucize denilir. Buradan anlaşılıyor ki mucizenin olması olumsallık düşüncesinin daha doğru olduğunu göstermektedir. Buna göre tabiat kanunlarında zorunluluk değil, olumsallık bulunmaktadır.
1: Aslında olay doğadaki işleyişle alakalıdır. Neden dini boyuta taşınır?
2: Doğru. Olay doğanın işleyişiyle alakalıdır. Ancak peygamberlerin duyulara hitap eden mucizelerinin doğa olaylarıyla alakalı olması ve bazı din karşıtlarının bunu reddetmesi, meselenin dini boyuta taşınmasına neden olmuştur. Öte yandan sebep-sonuç ilişkisinin zorunlu olduğunu iddia edenler ya Tanrı'yı sınırlandırmakta ya da yok saymaktadır. Çünkü doğada zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi varsa dışarıdan tanrısal müdahale yok demektir. Bu durumda ya Tanrı doğaya baştan kurallar koymuş ve çekilmiştir ya da Tanrı aslında hiç yoktur. Sebep-sonuç ilişki düzeni ise ezeli olarak vardır ve kendiliğinden meydana gelmiştir. Bugün birinci iddiayı savunanlar deistlerdir, ikinci iddiayı savunanlar ise ateistlerdir. Bu da tartışmayı dinle alakalı hale getirmektedir.
1: Aslında dertsiz başımıza dert açmışız diyebilir miyiz?
2: Gündelik hayatı dikkate alırsak öyledir. Ama insan sadece gündelik hayatı yaşayan bir varlık değil, geçmişin düşüncesini devralan ve gelecek kaygısı taşıyan bir varlıktır. Bu ikisinin yaşanılan hayatta buluşması, ben niçin varım, geçmişim nasıldır, yarın ne olacak, ölüm bir gerçek, peki sonrası var mı, varsa nasıl, geçmişteki insanlar bu konuda ne düşünmüşler, bugün nasıl bir açıklama yapılabilir? Bu sorular sürekli olmasa da zaman zaman kafamıza takılmaktadır. Çünkü insan geleceğe yönelik planlar ve projeler yapar, gerçekleşmesi yönünde çaba gösterir ve kaygı taşır. Gerçekleşmesi hususunda bütün sebepleri göz önünde bulundursa bile öngöremediği bir gelişme olabilir. İşte bu öngörülemeyen gelişme insanın kafasını en çok meşgul edendir. Nitekim bugün insanlar sebebini veya kaynağını tespit edemedikleri bir takım olaylarla karşılaşmaktalar ve adına UFO demektedirler. Bunun anlamı kaynağı ve sebebi tanımlanamayan, anlaşılamayan olaylar demektir. Hatta bunların uzaylılar veya gizli güçler olabileceğine dair bir sürü yorumlar yapılmaktadır, komplo teorileri üretilmektedir. Ne olduğu ve kaynağı bilinmediğine göre yapılan yorumlar da çoğu zaman boşlukta kalmaktadır. Mucizeye karşı çıkanlar ilginç bir şekilde çoğu boşlukta kalmış bu yorumları ve komplo teorilerini kolaylıkla benimseyebilmektedirler.
1: Evet, mucize daha mantıklı bir açıklamadır bu duruma göre.
2: Mucize, olağan dışı olmakla birlikte doğanın içinde bir olaydır. Her doğa olayının yaratıcısı Yüce Allah olduğu gibi, bunun yaratıcısı da O'dur. Kur'an gibi sadece akla hitap eden mucize belki bunların dışındadır ama bu da Allah'ın kelamı olması hasebiyle mucizedir. Duyulara hitap eden mucizeler ise tamamıyla doğanın içinde ama doğa yasalarına aykırı gerçekleşen olaylardır. Hazreti Musa'nın ağaçtan olan asasının yılan olması buna en çarpıcı örnektir. Burada sebepsiz bir sonuç gerçekleşmektedir. Normalde yılan başka bir yılanın yumurtasından ürer. Normalde ağaç yılana dönüşemez. Olayın mucize olması da bundan dolayıdır. Yüce Allah üstün kudretiyle dilerse ağacı yılan yapabilir ve yapmıştır. Ateşe atılan Hazreti İbrahim'in yanmaması da bir mucizedir. Burada yakıcı olan ateş sebebi bulunmaktadır. Ama Hazreti İbrahim'in yanması gibi bir sonuç gerçekleşmemiştir. Çünkü normal şartlar altında ateş insanı yakar. Bu yüzden elimizi ateşe tutmayız. Hazreti İbrahim'in yanmaması, Yüce Allah'ın ateşin yakmasını engellemesi dolayısıyladır. Öyleyse mucizeler bütünüyle Allah'ın kudretine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Zaten evrende bulunan, sebep-sonuç ilişkisini kuran ve yürüten de Yüce Allah'tır. O dilerse bunun tersine meydana getirebilir. İnsanlık tarihi boyunca bütün ilahi din mensuplarının inandığı gerçeklik budur.
1: Bu tür gelişmeler bizim gelecek plan ve projelerimizi geçersiz kılmaz mı?
2: Mucizeler ve kerametler nadirattan olaylar olup evrendeki doğal işleyişi tamamıyla geçersiz kılmazlar. Bunlar Allah'ın varlığını hatırlatan işaretlerdir. Aslında ibret gözüyle bakan için bütün olgu ve olaylar birer işarettir. İnsan bazen her şeyi ben yapıyorum ve ben biliyorum havasına girer, işte o noktada mucize gibi üstesinden gelemeyeceği olaylar gücünün sınırlarını ona gösterir. Öte yandan mucizeler peygamberliğin son bulmasıyla bitmiştir. Daha sonraki olağan dışı olaylara keramet ve benzeri olaylar denilebilir. Bunlar da genel işleyişi bozacak çoklukta olmaz. Zaten istikamet sahibi Allah dostları üzerlerinde keramet gerçekleşmesinden kaçınırlar, gerçekleşenleri de gizlemeye çalışırlar. Çünkü onlardan istenen keramet göstermek değil, istikamet üzere yaşamaktır. Nitekim mucizevi sofra isteyen havarilerine Hazreti İsa, Allah'tan korkun diye ikazda bulunmuştur. Çünkü her mucizenin veya kerametin bir imtihan boyutu bulunmaktadır. Dünyada olan hiçbir olay imtihan dışı değildir. Allah dostlarının kerametlerini açıklamaktan kaçınmalarının nedeni de budur. Çünkü mucize ve keramet ağır bir imtihanın altına girmek demektir. İnsanlar çoğu zaman kerametlerin pırıltılı ve olağan dışı taraflarına bakmakta ve imtihan boyutunu göz ardı etmektedirler. Allah dostları ise tam da bu boyutu dikkate almaktadırlar.
1: Zaten insanlar olağan dışı tarafına takılıyorlar ve anlamakta zorlanıyorlar.
2: Doğru. Çünkü bu olaylar çok nadir gerçekleşir ve sebep-sonuç ilişkisi dışında meydana gelir. Zaten İslam düşüncesinde normal olaylara adetullah veya kısaca adet, mucize ve keramete ise harikün lil ade, yani adeti bozan olaylar denilir. Bunlara mucize denmesi, benzerine getirmekten insanı aciz kılması dolayısıyladır. Bu yüzden anlaşılması zordur. Bu zorluk, alışılagelmiş olaylara aykırı düşmesindendir. Değilse akla ve mantığa aykırı değildir. Zaten adetullah, periyodik olarak tekrar eden anlamındadır. Söz gelimi dünyanın uzay boşluğunda dönmesi, insanı aciz bırakır. Dünyayı durdurmak veya tersine döndürmek mümkün değildir. Ama periyodik olarak sürekli dönmesi onu mucize olmaktan çıkartır, dünyanın bir özelliği haline getirir.
1: Bu takdirde mucize tekrarlanamaz mı demektir?
2: Evet, tam da öyledir. Periyodik devam eden olgu ve olaylar bir özelliktir, yani sebep-sonuç ilişkisi içinde bir gelişmedir. Her saat, her gün, her ay ve her yıl dünya dönmektedir. Bu periyodik hal onun dönmesini mucize olmaktan çıkarır, alıştığımız ve kanıksadığımız bir olay haline getirir. Halbuki mucize ve keramet bir kere gerçekleşir ve tekrarı olmaz. Tekrar gibi görünende bile farklılık bulunur. Söz gelimi Hazreti Musa'nın asası 3 kere yılan olmuştur. Birincisinde Hayye ve Can denilen küçük yılan, ikincisinde de Süban denilen büyük yılan, üçüncüsünde ise büyücülerin bütün aletlerini yutan bir yılan şekline dönüşmüştür. Ayrıca her üçünün amacı da farklıdır. Birincisi Hazreti Musa'yı inandırmak, ikincisi Firavun'a meydan okumak, üçüncüsü ise büyücülerin yaptıklarını boşa çıkarmak içindir. Bu olaydan sonra Hazreti Musa'nın asası bir daha yılan olmamıştır. Zaten asa kendiliğinden değil, Allah'ın kudretiyle yılana dönüşmüştür. Dolayısıyla asanın yılan olması gibi bir özelliği yoktur. Sonuç itibarıyla mucize ve keramet Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşen, alışılagelmiş sebep-sonuç ilişkisine aykırı olarak ortaya çıkan, yaratılan olağan dışı olay ve olgudur.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Nefis Nemrud'unu alt etmeden ateşe atılma, yanarsın. Ateşe atılmak istiyorsan önce İbrahim ol. Ne yüzme biliyorsun ne de denizcisin. Hissine uyup da kendini denize atma. Vahdet deryasının maharetli gavvası denizin dibinden inci çıkarır. Ziyanlardan bile faydalanır. Kamil insan toprağa tutsa altın olur. Kamil olmayanın elindeki altın kül olur.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kamçı yarası kapanır, acısı geçer. Dil yarası yıllar sürer.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Yayça şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada Hadadan Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Yayça tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olmuş bir şehir. Özellikle Orta Çağ'dan Osmanlı dönemine, oradan günümüze kadar uzanan çok katmanlı bir kültürel miras biriktirmiştir. Şehrin dar sokakları, taş yapıları ve sarp coğrafyası bu tarihi sürekliliğin en güçlü tanıklarıdır. Hadadan Camii Şerifi de bu dokunun içinde yer alan önemli yapılardan birisidir. Kıymetli dostlar, tarihi kaynaklar sınırlı olmakla birlikte Cami-i Şerif'in Osmanlı'nın Bosna'da şehirleşme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı 16. ve 17. yüzyıl tarihlerine, o dönemin tabiri caizse hem sonuna hem de başına işaret edilmiştir. Cami-i Şerif'in banisi olarak Hadadan adıyla anılan hayır sahibi bir şahsiyet, dönemin vakıf geleneğine uygun şekilde bu yapıyı şehre kazandırmıştır. Osmanlı şehir kültüründe bu tür cami-i şerifler sadece ibadet mekanı değildi elbette. Aynı zamanda mahallelerin kimliğini belirleyen merkezlerdi efendim. Kıymetli dostlar, mimari açıdan baktığımızda Hadadan Camii Şerifine klasik Osmanlı mahalle camisi tipolojisinin hakikaten çok kıymetli örneklerinden birini yansıttığını görüyoruz. Yapı genellikle kareye yakın planlı bir ibadet mekanı üzerine kurulmuş. Bu plan düzeni hem mekanın kullanımını kolaylaştırmış hem de yapısal dengeyi sağlamış. Üzeri çoğunlukla tek kubbeyle örtülerek iç mekanda bütüncül bir hacim oluşturulmuştur efendim bu tarz mimarilerde. Kubbe geçişlerinde Osmanlı mimarisinin karakteristik unsurları olan tromp veya pandatiflerle bir güzel sistem uygulanmış efendim. Bu teknik kare planla dairesel kubbe arasında estetik ve mühendislik açısından kusursuz bir geçiş sağlamış. Böylece yapı hem sağlam hem de görsel açıdan dengeli bir forma kavuşmuş. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi oldukça sade. Yerel taş malzemenin kullanımı yapının Yayça'nın doğal topografyasına uyum içinde olmasını sağlamış. Minare, bütün camilerimizde olduğu gibi Cami-i Şerif'in silüetini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımızda durmakta. İnce ve zarif yükselişiyle gökyüzüne doğru uzanan bu yapı elemanı hem Ezan-ı Muhammedi'nin hem de şehrin tarihi kimliğinin görünür kılınmasının çok kıymetli bir işareti olmuş. İç mekanda ise efendim özellikle Cami-i Şerif'in hariminde genel olarak Osmanlı mimarisinde Balkanlarda kullanılan bu güzel teknikle birlikte hem huzur veren hem de olabildiğince sade bir atmosfer hakim efendim. Mihrabın kıble yönünde belirgin şekilde vurgulanması ibadet alanının merkezini bizlere tabiri caizse çok kıymetli bir noktada göstermekte. Minber ve ahşap detaylarsa dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunuyor bizlere. Kıymetli dostlar, Balkanlarda yaşanan savaşlar ve tarihi süreçler Yayça'daki birçok yapı gibi Hadadan Camii Şerif'ini de etkilemiş. Çünkü efendim direkt bizi, gönül dünyamızı, gönül dünyamızda imar ettiğimiz iman binalarını ve nihayetinde şehirlerimize bunun yansıması olarak dikmiş olduğumuz o harikulade tarihi eserleri yıkmaktı, ortadan kaldırmaktı hedefleri. Bunun için saldırdılar imanlarına ve ibadethanelerine. Oradaki mümin kardeşlerimiz de bu güzel dirayet ve şuurla dimdik ayakta tutarak yıkılsa da yapılarını tekrar ayağa kaldırdılar. Zaman içinde farklı tahribatlara uğrasa bile bu yapılar, dönem dönem büyük ölçüde zarar görmüş olsa da, hatta işlevini kaybetmiş olsa da, bizler bu güzel imani duruşu ortaya koyan kardeşlerimizin halinden görüyoruz ki, bu yapıları en kısa zamanda ayağa kaldırıyorlar. Özellikle bu Cami-i Şerif'te, Hadadan Cami-i Şerif'i de büyük zarar görmüş ve ayağa kalkabilmiş camilerden bir tanesidir. Kıymetli dostlar, Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan.

olan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırak.

Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Arif ol, zahidi huşk olma sakın. Himmet et ta olasın ehli yakın. Olma şek mazlakasında gümrah, ulemadır ulemayı billah. Arif ol, sakın ham sofu olma. Gayret göster de yakın sırrına erenlerden ol. Şüpheye düşmeye sebep olacak haller içinde yolunu kaybetme. Allah'ı tanıyanlar yine Allah'ın alimleridir.

Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şey anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımızda adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman, kudret, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. O, dini alanda maddi ve manevi hükümranlığın temsilcisi olmuştur. Tüm maddi imkanlarla birlikte manevi boyutun bir anlamda sultanlığı olan peygamberlik de ona nasip olmuş ve sahip olduğu şan, şeref ve güce rağmen yaratıcısından bağını ve bağlılığını kopartmamıştır. İnsanlara ve cinlere hükümdar olan Hazreti Süleyman aleyhisselam kullukla Allah'a boyun eğmiş, emrine amade olmuş ve ona gerçek manada teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bütün bunlarla birlikte aynı zamanda hayvanların dilinden anladığı, karıncalarla konuştuğu, rüzgara hükmettiği, cinlerle münasebette bulunup onları kontrolü altında tuttuğu ve onlara Mescid-i Aksa'yı yaptırdığına dair de rivayetler bulunmaktadır. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselamın Neml suresinin 19. ayeti kerimesinde yer alan duasını bugün beraberce hatırlamış olacağız. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve şöyle dedi: Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede üç şeyin talep edildiğini görüyoruz. Birincisi, Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkıyla şükredebilmeyi, sahip olduğum şeylerden dolayı Allah'ım diyor, bana ve anne babama verdiğin nimetlerden dolayı sana gerçek manada şükredebilmeyi bana lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim, şükür müminin yapması gereken en önemli fiillerden, davranışlardan biridir. Le'in şekertum le'ezidennekum buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer şükrederseniz ziyadeleştirip artırarım. Nimetlerin devamı şükre bağlıdır. Şükür her nimetin kendi cinsinden yapılmalıdır. Yani sadece elhamdülillah demek bir şükür değildir elbette. Varlığın şükrü, hayatın şükrü, sahip olduğumuz zamanın, ömürden dolayı ortaya koyacağımız şükür, hayatımızı, yaşantımızı Rabbimizin yolunda kullanmamızdan geçer. Kalbin şükrü her daim Allah ile meşgul olmak demektir. Aklın şükrü, aklımızı hayırlı işlerde, güzel işlerde kullanmamız, insanların faydasına, faydalı olacak şeyleri elde etmesine yönelik kullanmamızla yerine getirilmiş olur. Malımızın şükrü zekatla, infakla söz konusu olur. Dilin şükrü, dilimizi günahlardan uzak tutmak, dilimizle, konuşmalarımızla kimseye zarar vermemekle ortaya konulmuş olur. Hülasa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmimizin şükrü, bilgimizi insanların istifadesine kullanmamız da ortaya çıkar. Öyle gösterilmesi gerekir. Müminin her durumda ve şartta ortaya koyması gereken bir tavırdır şükür. İbadetle de bunu ortaya koyarız elbette ve peygamberi bir tavırdır. Peygamberlerin, bakın işte Hazreti Süleyman aleyhisselam sana hakkıyla şükredebilmeyi bana nasip eyle diyor. Hakkıyla şükreden bir kul olabilmek. Bütün peygamberlerin gayreti bu yönde olmuştur. Malumunuz farklı rivayetlerle bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetlerine devam eder, namaz kılar, secdelerde uzunca dualar eder, gözyaşı dökermiş de bir rivayete göre arkadaşlarından biri, bir rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz kendisine, ya Resulallah, niye bu kadar kendinizi yorarak ibadet ediyorsunuz, siz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir insansınız dediklerinde onlara, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Cenab-ı Allah'a şükreden bir kul olma gayretiyle yaşama, böyle gayret ve çaba gösterme bir mümin için oldukça önemlidir. Bu noktada şunu da hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah'a şükretmek önemlidir. Bir mümin tavrıdır. Ama bununla birlikte iyilik gördüğümüz insanlara teşekkür etmek de yine bizim İslami ve insani bir görevimizdir. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam duasında bir, hakkıyla şükredebilmeyi, verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Ve ikinci talebi, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Bir hayat yaşıyoruz, bir ömür yaşıyoruz ama bu hayatın içerisinde Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabiliyor muyuz? Bunu düşünerek ömrümüzü sürdürmeli, hayatımızı bereketlendirmeliyiz. Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Biz de dilemeliyiz. Rabbimizin iyi ve güzel işlerimizi kolaylaştırması, iyi ve güzel işleri yaparken her türlü zorlukların önümüzden kalkması, hayır kapılarının bizler için açılması için her daim Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbimizin rızasını kazandırmayı bırakın, rızasını kaybettirecek amellerden de ısrarla uzak durmalıyız. Duanın bir anlamda mefhumu muhalifinden de bu çıkıyor. Rabbimizin hoşnut olacağı iyi işler yapmak için Cenab-ı Allah'a dua ederken, onun hoşnut olmayacağı eylemlerden, fiillerden kaçınmayı da hep Rabbimizden istemeliyiz. Ayetin içerisinde yer alan üçüncü talebi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şu: rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. İyi kulların arasına girmek, iyi bir çevrede olmak, iyi insanlarla beraber olmak, iyi insanlar arasından, iyi insanlardan sayılmak Cenab-ı Allah'ın kullarına bir rahmetidir elbette. İyi arkadaş, iyi çevre insanı doğruya, iyiye ve güzele götürür. O yüzden Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bizlere şöyle buyuruyor: ya eyyühellezine amenuttakullah ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Rabbinizden gerçek manada ittika edin, takva sahibi olun. Ama sadece kendinizin takva sahibi olması yetmez. Ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla, iyilerle beraber olun. İyilerle beraber olmak, iyileri çevre edinmek mümin için oldukça önemlidir. Rabbim bizi iyilerle beraber eylesin her daim. İyi işlerimizde muvaffak eylesin. Üzerimizdeki nimetlerini de Cenab-ı Allah daim eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua isimli eser. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu günden beri toplumu dini hususlarda aydınlatmak ve dini yükümlülüklerin yerine getirilmesinde her türlü yardım ve imkanı sağlamak amacıyla varlığını günümüze değin sürdürmektedir. Başkanlığın bu ulvi amaç doğrultusunda ihtiyaç ve talepleri dikkate alan bir yaklaşımla hizmetlerini yürüttüğü alanlardan biri de eğitim hizmetleri. Dini eğitim, manevi eğitim ve Kur'an öğretiminin en belirgin hizmet birimleri olan başkanlığın Kur'an kursları da çok kıymetli bir vazifeyi ifa ediyor. Kur'an kurslarına devam eden vatandaşlarımız doğru kaynaklardan sahih dini bilgiye dayalı yaygın din eğitimi ve Kur'an öğretimi görüyor, bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmaya devam ediyorlar. Bu ihtiyaç var olduğu sürece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili birimleri ve alanında uzman kadrolarınca hazırlanan eğitim materyali geliştirme çalışmaları da haliyle artarak devam ediyor. Bu materyal geliştirme çalışmalarından biri de bugünkü yol arkadaşımız olan eser. Bu çalışmanın yolculuğunun başlangıcı 2020 yılında hayatımıza giren ve bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi dönemine gidiyor. Çalışma esasen dünyayı kasıp kavuran o buhranlı zamanlarda uzaktan eğitim ders materyali olarak hazırlanmış. Daha sonra söz konusu çalışma tekrar gözden geçirilerek bazı güncelleme ve geliştirmeler de ilave edilerek son haliyle yayın hayatına merhaba dedi. İhtiyaç odaklı Kur'an kursları ve hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere ders kitabı olarak yayımlanan bu eser, dini bilgiyi öğrenmeyi kolaylaştırması, işlediği konuların akılda kalıcılığını arttırması, ayrıca bu konuları ayetlerle, hadislerle ve dualarla da pekiştirmesi açısından sadece Kur'an kursu öğrencilerine hitap etmekte kalmıyor. Her yaştan ve her gruptan okurun istifadesine açık olarak okurunu bekliyor. İslam ve imanla ilgili esaslar başta olmak üzere temel dini konuları kısa ve öz olarak açıklayan bu eser, yarım sayfalık konu açıklamasının altında yer alan o konuyla ilgili bir ayet, bir hadis ve bir duayla da ilgili konunun pekiştirilmesini, ayrıca ayet ve hadislere olan aşinalığı ve farkındalığı da artırmayı hedefliyor. Böylece dini konularda en temel iki referansın Kur'an ve sünnetten başkası olmadığı mesajını da okura bir şekilde ileten bu çalışmanın hazırlanmasında, daha önceki programlarda konuğumuz olan Dinim İslam kitabından ve sahih hadislerin derlemesi olan kıymetli bir çalışma Hadislerle İslam eserinden faydalanılmış. Daha önce de belirttiğimiz gibi her yaştan okurun istifade edebileceği anlaşılır sade bir dille hazırlanmış güzel bir eser. Kısa kısa anlatılan ve her biri ayet ve hadislerle temellendirilen konu başlıklarından bazıları ise şunlar. Hazreti Peygamber'in örnekliği, insanın evrendeki konumu, kaza ve kadere iman eden insan, dua ederken namaz dinin direği, üç mescit, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa, Allah'ın evinde ibadet, hac, iyi bir Müslüman nasıl biridir, İhlas ve samimiyet, yaratılış gayesinin bilincinde olmak, takva ve sorumluluk bilinci, rızık, infak, doğruluk ve dürüstlük, adil olmak, emanete riayet etmek, eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları, sözünde durmak, emri bil maruf, nehyi anil münker ve dünya tarlasından ahiret hasadına. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini alan Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua isimli ders kitabıydı. Bu kıymetli ve özverili çalışmayı, dinini doğru, güvenilir ve sahih kaynaklardan öğrenmek isteyen gençlerimiz,
Kur'an kursu öğrencileri, dini manevi öğrenim alan her yaştan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün okullarımıza ve siz dinleyicilerimize takdim eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
2: Ne oldu yine?
1: Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
2: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
1: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
2: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz?
3: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
4: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
5: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesin.
6: Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
7: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
6: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
8: Yesribli Müslümanlar adına peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.
0: 24. Bölüm.
8: Yesriblilere İslam'ı öğretmek üzere görevlendirilmiş olan Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum şehre ulaşmıştı. Aralarında büyük bir düşmanlık olan Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı Araplar İslam'ı kabul etmiş ancak aralarındaki husumet bitmemişti. Bir Evsli Hazreçliği, bir Hazreçli de Evsliği lider olarak kabul etmiyor, hatta birbirlerinin imamlığında namaz dahi kılmıyorlardı. Musab bin Ümeyr, Esad bin Zürare'nin evine misafir olmuştu. İslam'a davet faaliyetlerini birlikte yürütüyorlardı. Bir gün Abdüleşel oğullarının mahallesine gittiler. Bu kabilenin reisi olan Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare'nin halasının oğluydu. Onlara ait bir bahçeye girerek bahçe içinde bulunan bir kuyunun etrafına oturdular.
6: Bak Musab, şimdi iki kişiyle görüşeceksin. Bunları ikna edebilirsek kavimleri kolayca Müslüman olur. Çünkü ikisi de kavimleri arasında sevilen sayılan adamlardır.
8: Esad bin Zürare ile Musab bin Ümeyr'in geldiğini din değiştirdiğini duymuştu. Bu yüzden ona öfkeliydi. Yanındaki gencin de Mekke'den onunla beraber geldiğini duymuştu. Öfkesi daha da arttı. Konuşmaya başlarsa kırıcı olacaktı. O yüzden Useyd bin Hudayr'ı yanına çağırıp şöyle dedi.
9: Şu adamları görüyor musun?
10: Kuyu başında oturanlar mı?
9: Evet. Biri Esad bin Zürare, diğeri de Mekke'den gelen genç. Dinimizi terk edip onların dinine uymamızı istiyorlar. Şimdi sen git ve onların mahallemize girmesini yasakla. Eğer Esad halamın oğlu olmasaydı bunu ben yapardım.
10: Peki, gidip ne yapmaya çalıştıklarını öğrenirim.
9: Ben seni burada bekliyorum. Gerekirse onların bu mahalleye girişlerini yasakla.
10: Tamam, merak etme sen. Sorun çıkarmalarına izin vermeyeceğim. Gerekirse güç kullanırız. Kimsenin atalarımızın dinini hafife almasına göz yumamam.
9: Şu kılıcımı da yanına al. Ciddiyetini anlasınlar.
10: Ver onu bana.
6: İşte ilki geliyor. Üseyd bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır.
11: Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmalı.
6: Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin.

0: Merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir.
1: Oturursa onunla konuşur.
2: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
0: Elbette. Hele otur şöyle.
2: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
1: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
2: Yerinde bir söz söyledin. Seni dinliyorum.
3: Hazreti Musa İslam dini hakkında bir konuşma yaptı ve Useyd'e Kur'an'dan bölümler okudu. Useyd'in tavırları yumuşamıştı. Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti.
2: Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun?
3: Musab bin Ümeyr ile konuştukça Useyd'in kalbi iman nuru ile dolmuştu.
2: Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor?
1: Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin.
2: O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.
0: Elhamdülillah. Doğru yolu bulacağını biliyordu Müseyyid.
2: Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı?
1: Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın.
2: Bunları bana öğretir misin?
3: Musab, Useyd'e abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu.
2: Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki, o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saad sizin yaptıklarınızdan haberdar ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum.
0: Saad bin Muaz'ı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musab'a da söylemiştim.
2: Saad benim dönüşümü bekliyor. Benim İslam'ı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım.
0: Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin.
3: Saad bin Muaz, Useyd'in gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu.
4: Vallahi Useyd, gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza. Ne yaptın Useyd? Neden bu kadar geciktin?
2: O iki adama söyleyeceklerimi söyledim. Onlarda bir tuhaflık da görmedim. Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim. Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler. Bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim.
5: Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler?
4: Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esat ve yanındaki genç gayet sakinler. Üseyd, bir şey planlıyorsun ya. Hadi bakalım. Esat, neler oluyor anlat bakalım.
0: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
0: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum.
3: Musab bin Umeyr İslam dinini anlattı. Anlattıkça Saad bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okudu.
1: Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk olduğunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.

0: bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Mus'ab bin Umeyr okudukça Sa'd bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü.
1: Ama bu dediklerin çok farklı.
2: Sa'd, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu?
1: Hayır, doğrusunu istersen benzemiyor.
2: O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu?
1: Hayır, değil. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
1: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
0: Müslüman olan Sa'd bin Muaz da aynı Usayd bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekat namaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi.
1: Kalkın. Kavmimin yanına gidelim.
3: Tamam, geliyoruz. Hadi gidelim.
0: Sa'd bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Sa'd bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamalarını emretti.
4: Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa?
5: Belki de. O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize.
4: Hadi, vakit kaybetmeden insanları toplayalım.
6: Dağılın, en kısa sürede meydanda toplanalım.
0: Abdüleşel oğulları Sa'd bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar. Sa'd sözü aldı.
1: Ey Abdüleşel oğulları, beni nasıl bilirsiniz?
7: Bu nasıl soru?
8: Sen bizim liderimizsin.
9: Senin görüşün hepimizinkinden üstündü.
10: Senin sözünün üstüne söz söyleyemeyiz.
9: Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur.
1: Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum.
7: Din mi değiştirmiş?
4: Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı?
1: Evet, yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esad'dır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Mus'ab'dır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
7: Ama bu nasıl olur?
4: Ne yapacağız şimdi?
11: Önce ne olduğunu anlayalım.
1: Siz bilirsiniz. İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda. Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun. İman ederseniz ne âlâ. Etmezseniz ben diyeceğimi dedim.
11: Nasıl yapacağımıza karar veremedik.
0: Sa'd bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler. Aralarında uzun uzun istişare ettiler ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler. O gün Abdüleşel oğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı. Tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi. Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu. Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece...

0: Durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
0: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
0: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalom'u mahveder Haham Feynaz. Onun sonu olur.
0: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalom artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerimde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm yazıyor. Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. İnne kethiran minel ahbari vel ruhban. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından bulunduğunuz mekanlara selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün Dinim İslam adlı eserimizin içerisinde yepyeni bir konuyla sizlerle birlikte olmaya başlayacağız. Genel olarak sevgili dostlar, bugün ahirete imandan bahsedeceğiz. Ahiret hayatına sonranın da ötesi diyoruz. Yaratılmış her şeyin bir başlangıcı, bir de sonu vardır. İnsanoğlunun doğumla başlayan hayatı da ölümle sona erer. Ancak ölüm insan için sadece dünya hayatının sonudur. Yeni ve farklı bir hayatın da başlangıcıdır. Kıyamet kopar, ölüler dirilir ve ahiret hayatı başlar. Artık dünyada yapılanların sonuçlarıyla karşılaşma zamanıdır. Hesap görülür, cezalar ve mükafatlar verilir. Neredeyse kısa çöp uzun çöpten, boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkı